0: Bugün Allah'ın sıfatlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlere ulaştıracağımız ilk kavram kıyam bi nefsihi. Var olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymaması, varlığının kendinden olması anlamına gelir. Allah Teala var olmak için bir yaratıcıya başka bir sebebe muhtaç değildir. Bunun yanı sıra varlığını sürdürmek veya fiilde bulunmak, bir iş görmek için de herhangi bir şeye ihtiyaç duyması düşünülemez. Bunun Kur'an'daki en özlü ifadesi İhlas suresinde Allah'ın Samet olduğunun ifade edilmesidir. Samet, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, ondan başka her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlık demektir. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan müstanidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve övülmeye hakkıyla layık olandır. Ve şüphesiz Allah'ın alemlerden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur gibi pek çok ayet de Yüce Allah'ın kıyam bin nefsihi sıfatının delilleridir. Sevgili dinleyicilerimiz, muhalefetün lil havadis de bir diğer kavram. Anlamıysa yaratılmışlara benzememek. Allah'ın zatının kendisinden başka varlıkların zatına, sıfatlarının da onların sıfatlarına benzememesi demektir. Aslında muhalefetün lil havadis terkibi, Allah'ın bütün selbi sıfatlarını bünyesinde bulundurabilecek geniş bir kapsama sahiptir. Onun başka hiçbir varlığa benzemediği kabul edilince, uluhiyete aykırı her türlü nitelik Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırılmış olur. Sevgili dinleyenler, Allah'ın bir başka sıfatı vahdaniyettir. Allah Teala'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığı gibi üzerinde önemli durulan ve İslam dininin temelini teşkil eden hususlardan biri de onun bir, tek, eşsiz ve benzersiz oluşudur. İslam'a girişin anahtarı olan kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidde Allah vardır yerine Allah'tan başka ilah yoktur ifadesinin yer alması, tevhidin iman hayatındaki merkezi yerini kanıtlar. Nitekim Cenab-ı Hak kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamayacağını, bunun dışında kalan günahları dilerse affedeceğini bildirir ve Allah'a ortak koşan kimse derin bir sapıklığa düşmüş olur buyurur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın birliği çeşitli ifade biçimleriyle ve tekrar tekrar dile getirilmiştir. Onun Esma-i Hüsna'sından olan ve her ikisi de bir ve tek anlamına gelen Ehad ve Vahid isimlerinin kullanılması bu yöntemlerden biridir. De ki, Allah birdir. Muhakkak ki sizin ilahınız birdir. Aslında insanın selim yaratılışında Allah'ın bir olduğu şuuru yer almaktadır. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, ondan başka bütün yalvardıklarınız gönül dünyanızdan kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında eski halinize dönersiniz. Doğrusu insanoğlu çok nankördür. İslam alimleri çeşitli ayetlerden hareketle Allah'ın birliğine dair deliller düzenlemişlerdir. Kelam tarihi boyunca Allah'ın birliğini kanıtlamak için yüzlerce delil ortaya konulmuştur. Ancak söz konusu deliller arasında yaygın bir biçimde kullanılanı, şayet iki ilah bulunsa bunlar arasında irade çatışmasının meydana geleceği düşüncesinden hareket eden temanu, yani karşılıklı olarak birbirini engelleme delilidir. Bu delil kısaca şu şekilde ifade edilebilir. Evrende her bakımdan birbirine eşit iki ilahın varlığı farz edilse, bunlardan biri mesela Ali'nin yaşamasını, diğeri ise ölmesini irade edebilir. Çünkü ilah, hür iradeye ve tam bir kudrete sahiptir. Bu durumda ortaya üç ihtimal çıkar. İlk ihtimal, her iki ilahın dediği olacaktır. Bu ihtimal temelinden yanlıştır. Çünkü aynı anda, aynı mekanda, hayat ve ölüm gibi iki zıt özelliğin birleşmesi, yani Ali'nin hem canlı hem de ölü olması imkansızdır. İkinci ihtimal, her iki ilahın deliği de olmayacaktır. Bu ihtimal de yanlıştır. Çünkü önerme kendi içinde çelişkilidir. Mevcudiyeti kabul edilen Ali ya diri ya da ölü olup üçüncü bir ihtimal mantığa aykırıdır. Ayrıca hükmünü geçirememiş, dilediği bir şeyi gerçekleştirememiş bir varlık da ilah olamaz. Son ihtimal, ilahlardan birinin dilediği olacak, diğerininki olmayacaktır. Bu durumda acizi ortaya çıkan ilah, uluhiyet rütbesinden düşer. Sevgili dinleyenler, peygamberlerin elinde düzenli biçimde mucizelerin meydana gelmesi de Allah'ın birliğine dair bir delil oluşturur. Şöyle ki, bütün peygamberler insanları Allah'ın varlığı ve birliği gerçeğini benimsemeye davet eder. Nübüvvetlerinin doğruluğu içinde mucizeler gösterirler. Mucizeler bir yandan nübüvvet iddiasının doğruluğunu gösterirken, diğer taraftan Nebi'nin söylediği şeyleri ve bu arada Allah'ın bir olduğu hususunu da kanıtlamış olur. Zira Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, mucizenin meydana gelmesine engel olurlardı. Çünkü mucize, Allah'tan başka ilahlar bulunduğu düşüncesinin yanlış olduğunu amaçlamaktadır. Bütün peygamberlerde mucize görüldüğüne göre, hiçbir varlık bu tür olayların meydana gelmesine engel olamıyor demektir. Bu da Allah'tan başka bir ilahın var olmadığını gösterir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri, tevhid ilkesinin kişinin dini davranışlarıyla da ilişkisi bulunmaktadır. Şöyle ki, insanın Allah'ın zatı, sıfatları ve fiillerinde bir ve tek oluşunu kabul etmesinin ötesinde, kalbiyle Allah'ı sevmesi ve bunu davranışlarıyla ispatlaması, yani ibadet etmesi, kulluğun ifadesi olan her türlü davranışında sadece Allah'a yönelmesi gerekir. İşte tevhidin hem zihni ve imani, hem de ameli boyutunun bulunuşunu dikkate alan İslam alimleri, onu iki başlık altında incelemişlerdir. Bunların birincisi rububiyet, ikincisi de uluhiyet tevhididir. Değerli dinleyicilerimiz, rububiyet ve uluhiyet tevhidini önümüzdeki programda açıklayacak, kulaklarınıza ulaştıracağız. Bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.

0: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir.

0: beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin.

Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehit, ya Şehit, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar.

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kana. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin Safa.

Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bugün sizlerle madde yoksunluğunu konuşmak istiyorum. Aziz dinleyenler, madde bağımlılığından söz ederken madde yoksunluğunun büyük bir sorun olduğunu ifade etmiştim. Çünkü madde yoksunu bağımlı bireyler o maddeye ulaşmak için her tür gayrimeşru yolu deneyebiliyorlar. Ve bu yüzden maalesef bir takım illegal yapıların kontrolü altında işleyen bir madde dağıtım sürecinin de parçası oluyorlar. Ve ona ulaşmak için her yolu deniyorlar ve gittikçe bağımlılıkları daha da maalesef pekişerek bu döngü içerisinde bocalamaya devam ediyorlar. Peki nedir madde yoksunluğu derseniz? Aziz dinleyenlerim, madde yoksunluğu öncelikle aşırı ölçüde ve uzun süreli, genellikle de en az birkaç ay devam eden, her gün ya da neredeyse gün aşırı kullanımı içeriyor. Tabii madde kullanımının bırakılmasının ardından yaklaşık bir hafta geçtikten sonra kolay kızma, öfkelenme, saldırganlık, sinirlilik, bunaltı, uyku sorunu, uykusuzluk, rahatsız edici düşler, yeme isteğinde azalma, kilo kaybı, huzursuzluk, çökme gibi bir takım semptomlar görülüyor kişide. Ve belirgin rahatsızlığa neden olan karın ağrısı gibi, sarsılma ya da titremeler gibi, terleme, ateş yükselmesi, ürperti ya da baş ağrısı gibi bir takım belirtiler

0: ya da bulguların gelişmesi gerekiyor. Daha doğrusu bu bulgulara ve belirtilere rastlanıyor. Tabii bu bulgular klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya, toplumsal, işle ilgili alanlarda özellikle ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında gerilemeye neden oluyor. Yani kişi madde yoksunu hissettiğinde kendisini, hayat doyumu, performansı gittikçe günden güne azalıyor. Hayattan eskisi gibi keyif almamaya, ilişkilerini sürdürememeye, çevresiyle ilişkilerinde daha depresif, daha agresif olmaya başlıyor. Ve bu huzursuzluk hali, kişide uykusuzluk gibi bir takım fiziksel, bedensel belirtileri, yeme içme isteğindeki azalma ve zamanla kilo kaybı gibi aynı şekilde fiziksel sorunları beraberinde getiriyor. Evet, kolay kızma, öfke ya da saldırganlık özellikle kişiyi tanıyan yakın çevresi tarafından en çok hissedilen ve fark edilen belirti ya da bulgular arasında yer alıyor. Tabii madde yoksunluğu bir bağımlılık neticesi. Bağımlılığına kavuşamadığında kişi kendini mahrum, yoksun hissediyor. Sağlık sorunları peki nelerdir derseniz, madde bağımlılığının yoksunluğundan kaynaklanan sorunlar içerisinde özellikle madde ile ilişkili bozuklukları saymamız mümkün. Madde kullanım bozuklukları ve maddenin yol açtığı bozukluklar olmak üzere biz madde ile ilgili bozuklukları da kendi içerisinde sınıflayabiliyoruz. Yani doğrudan kullanım bozukluğu olabileceği gibi madde kaynaklı onun neticesinde ortaya çıkan bir takım bozukluklar da bu kategoride değerlendirilebiliyor. Tabii maddenin yol açtığı durumlar arasında özellikle yoksunluk ve maddenin ya da ilacın yol açtığı ruhsal bozukluklar, ilişki bozuklukları, depresyon, kaygı, takıntı, uyku bozukluğu gibi yine nörobilişsel bir takım bozuklukları da içeren farklı bozulma türleri ya da bozukluklar karşımıza çıkıyor. Madde kullanım bozukluğu olan kişilerin düşünce ve davranışlarında çeşitli problemler meydana gelebiliyor. Beynin yapısı ve özellikle işlevlerindeki değişimler, insanlarda yoğun istek duygusuna, kişilik değişikliklerine, alışılmadık bir takım hareketlere ve başka tür davranışlara neden oluyor. Ancak bütün bunlar hepsi sorunlu kategoride değerlendirebileceğimiz bir takım semptomlar. Aziz dinleyenlerim, özellikle beyin görüntüleme çalışmaları madde kullanımından kaynaklı beyin yargılama, karar verme, öğrenme, hafıza ve davranışsal kontrolle ilgili alanlarda bir takım dönüşümlerin yaşandığını bize gösteriyor. Yine bağımlı kadınların özellikle bebeklerinde yeni doğan yoksunluk sendromu dediğimiz bir sendrom ortaya çıkıyor. Yani anneden çocuğuna bağımlılık aktarılabiliyor ki bu son derece acı verici, kaygı verici bir durum. Özellikle sevgili annelere seslenelim. Lütfen kendi sağlığınız kadar bebeklerinizin sağlığını da düşünün. Ve onları henüz daha hayata gözlerini açmadan önce potansiyel bağımlı hale getireceğinizi lütfen unutmayın. Çünkü yeni doğan yoksunluk sendromu dediğimiz bu sendrom bebeklikte, bebeklerde henüz daha dünyaya gözünü yeni açmış, pırıl pırıl tertemiz doğmuş insan yavrusunda görülüyor. Ve bu son derece acı verici bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden biz hep bu mikrofonlardan sağlıklı toplum için sağlıklı birey diye sesleniyoruz. Yani birey sağlıklı olduğunda toplum sağlıklı oluyor. Toplum sağlıklı olduğunda da yetişen nesiller geleceğe daha güvenli bağlanabiliyorlar. Evet, bağımlılıktan uzaklaşalım. Geleceğe ve bugüne bağlı olacak mekanizmaları birlikte lütfen harekete geçirelim. Çünkü insan iradesiyle emin olun her şeyi başarabilir. Kendimizi yoksun hissetmeyelim. Bakın bugün eskiye göre çok sayıda bağımlılıkla mücadele çalışması yapan kurum ve kuruluş var. Lütfen profesyonel destek alın. Yaşadığınız sorun ne kadar büyük olursa olsun onun mutlaka bir çözümünün olduğunu unutmayın. Yeter ki siz karar verin, yeter ki bu süreci birlikte yönetelim ve yeter ki vazgeçmeye, yeniden özgürleşmeye istekli olun. Aziz dinleyenler, madde kullanım bozukluğu olan kişilerde genellikle akciğer veya kalp hastalığına, felce, kansere veya zihinsel sağlıkla ilgili bir takım problemlere de rastlıyoruz. Başta da ifade ettiğim gibi aslında bu bozukluk önce bedensel belirti veriyor. Bu kişilerde ayrıca HIV gibi, hepatit C gibi bulaşıcı hastalıkların ve erken ölümlerin görülme olasılığı da maalesef son derece yüksek. Madde bizim beden sağlığımızı bozduğu gibi ruh sağlığımızı, bilişsel, zihinsel sağlığımızı da felce uğratıyor. Madde kullanım sıklığı, bir defada alınan madde miktarı, madde kullanımına ya da kullanıldığı bağlama bağlı olarak ortaya çıkan riskli davranışlar, maddenin bedene alınma biçimi veya tüm bunların bileşimi madde kullanımına bağlı bir takım rahatsızlıkları ortaya çıkartıyor. Tabii burada fiziksel, ruhsal sağlık sorunlarının gittikçe artmasını bu süreç beraberinde getiriyor. Evet, sessiz olun, madde kullanımından uzak durun. Madde kullanımı sizde ya da yakın çevrenizde, aile bireylerinizde varsa lütfen bu konuda profesyonel destek almaya bugünden itibaren başlayın. Çünkü bir şey olmaz düşüncesi ya da kısa süreli, anlık böyle bir takım sıkıntılardan, sorunlardan sizi uzaklaştırdığı gibi bir yanılsama, emin olun, gelecekte size daha büyük pişmanlıklar olarak geri dönecektir. Aziz dinleyenlerim, bugün de sizlerle madde yoksunluğunu konuştuk ve bunun karşısında alınabilecek önlemleri, nasıl birlikte başa çıkabileceğimizi ve yoksunluktan nasıl güçlenerek çıkabileceğimizi paylaşmaya çalıştım. Hepinize sağlıklı, esenlik dolu, huzur dolu, bağımlılıklardan uzak ancak güçlü bağlılıklarla örüntülenmiş sağlıklı bir gelecek diliyorum. Huzurla, afiyetle, esenlikle kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyüyüp kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar su yerdi. Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 26. cüzdeyiz. ...26. cüzde Câsiye suresinin son sayfası ve Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat ve Kaf surelerinin tamamı ve Zariyat suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Ahkaf suresinde Risaletle ilgili haberler bir başka bölgedeki peygamberlerin mücadeleleri üzerinden anlatılmaya devam etmektedir. Bu cüzdeki temel konulardan ilki peygamberlerin tebliği. Hazreti Hud ve Ad kavmine Ahkaf yani kum tepeleri bölgesinden tebliği ve uyarıları anlatılır. 26. cüzün ikinci başlığı ise kavimlerin helak sebebi. Sonra onların Hazreti Hud'a karşı mücadeleleri ve helak olmaları anlatılır. Ahkaf suresi ile Hamim sureleri bu şekilde tamamlanır. Suredeki son mesaj şudur. Ulul azm, peygamberler gibi sen de sabret, dirençli ol. 26. cüzün 3. konusu ise inananların başarıları. Bundan sonra gelen 5 surenin ana teması risalet, cihat ve vahiy eğitimidir. Muhammed suresinde iman, tebliğ ve cihat konuları açıklanmakta, bu bağlamda peygamberlere iman edip güzel işler yapanların cennete gidecekleri, peygambere savaş açıp kötü işler yapanlarınsa cehenneme atılacakları anlatılmaktadır. İlgili emir ve tavsiyelerle konu devam etmektedir. Sonra gelen Fetih suresi, önceki surenin devamı niteliğindedir. Sure, Resulullah'a fetih müjdesiyle başlar. Bu müjde dar anlamıyla o günkü Mekke'nin fethiyle ilgili olsa da, aslında son peygambere genel anlamıyla bütün yeryüzü fethi müjdelenmektedir. Çünkü Mekke fethedildiği anda o bölgedeki bütün Araplar İslam'ın hakimiyetini kabul edeceklerdi. Sonraki ayetler de İslam'ın yeryüzü hakimiyetini müjdelemektedir. Mekke ve kutsal bölgeye hakim olan güç, Orta Doğu'ya da hakim olur. Orta Doğu'ya hakim olan güç, bütün dünyaya hakim olur. Onun için savaşlar sürekli Orta Doğu merkezli devam etmekte, dış güçler sürekli buraya hakim olmanın mücadelesi ve stratejisini

yürütmektedir. Burası adeta dünyanın merkezidir. Fetih suresinin son ayetinde ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının önemli vasıfları özetlenerek adeta bize başarının ve fethin formülü verilmektedir. Sonra gelen Hucurat suresi de bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Çünkü burada İslam toplumunun eğitimine ışık tutulmaktadır. Bu eğitimi iki kısımda inceleyebiliriz. Birincisi, Allah ve Resulüne karşı tavsiye edilen davranış biçimleri, adab. İkincisi ise, müminlerin birbirlerine karşı davranış biçimleri. Sonraki Kaf suresi de bir öncekinin devamı gibidir. Burada da sahabenin ve diğer müminlerin önceki kavimlerin hatalarından ders almaları istenir. İşte Nuh kavmi, Ashab-ı Res, Semud ve Ad kavimleri, Firavun güçleri, Lut kavmi, Ashab-ı Eyke ve Tübba kavmi, onların helak sebepleri anlatılır. Adeta tarihin bir bölümü, bütünü blok halinde gözler önüne serilir. Bunları takriben ölüm ve diriliş gerçeği, ayrıca şeytanın kandırdığı kişileri ahirette yalnız bırakacağı haberi hatırlatılır. Sure sonunda Hazreti Peygamber'e ve müminlere verilen son mesajlarla sure tamamlanır. Evet, 26. cüz Zariyat suresinin ilk yarısıyla sona erer. Bu surede diriliş ve ahiret konuları devam eder. Zariyat suresi yeminle başlar. Yeminle başlayan Mekki sureler bundan sonra sürer. Daha sonraki bölümlerde vurgulu ve etkili Mekki sureler bulunmaktadır. Bu cüzün sonuna geldik. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alaya aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi: siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, ayetlerimize alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar, mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de: Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin. Yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler onlara apaçık ayetleri

ayetimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de, onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını o daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak o yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen odur. Yine de ki, ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Ve de ki, ne dersiniz? Ya o Allah'tan inmiş de siz onu inkar etmişseniz? Üstelik İsrailoğullarından bir tanık, onun bir benzerine şahit olup iman ettiği halde siz büyüklük tasladınız. Şu kesindir ki Allah hak tanımayan topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler inananlara şöyle dediler. Eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır. Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz, kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına, yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel. Kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Ad'in kardeşini Hud'u hatırlat. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur, şöyle uyarmıştı. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderdiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız.

ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah yolunun davetçisine kulak vermeyenler yeryüzünde onu aciz bırakamayacak, ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acize düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların, Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinize denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kâfirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kâfirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlerse nimetlerden yararlanır, tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni yurdundan çıkaran beldenden daha güçlü nice beldeler var ki biz onların halklarını helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik

Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan, kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler, keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir. Dinen ve örfen makbul sözdür. Durum savaş emri kesinlik kazanınca Allah'a karşı sadakat gösterselerdi onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, İçinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde, inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, o da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Servetinizi sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra

onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız, sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah
izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkara sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkara sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için
yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın.

Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı, işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki, sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik. Üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye.
Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak çöküverir. Ona şöyle denir: İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken sura üfürülür. İşte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sürüp götüren görevli bir de tanıkla gelir. Ona şöyle seslenilir: Sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, İşte hep beraber olduğum şahıs burada der ve şu emir gelir: Atın cehenneme her inatçı kafiri, iyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan, Rabbim onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi der. Allah şöyle buyurur: Huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. Bende söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir: İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinip korkan ve samimi bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu yücelterek an. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yer küre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Uyarımızı ciddiye alanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, İşleri taksim edenlere andolsun ki size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki

Siz çelişkili sözler söylemektesiniz. Çarpık düşünceli olanlar doğru yoldan başkasına yönelirler. Kahrolası yalancılar. O gaflet içinde yüzen kendini bilmezler. Hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağa getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbin böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Er-Reşid. Her işi dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran, irşad eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkları istikamet üzere eğleyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Doğru yolu bulup onda sebat etmek anlamındaki rüşt kelimesinden türeyen Reşid esması, bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı ve doğru yolu gösteren, irşad eden anlamına gelir. İlginçtir ki rüşt kavramı Kur'an-ı Kerim'de hem Allah'a hem insanlara nispet edilmektedir. Bakara suresi 186. ayette Rabbimiz, kullarına yakın olduğunu ve isteklerine olumlu cevap verdiğini, kulların da ilahi davete olumlu cevap verip iman ettikleri takdirde Rabbin rüştüyle doğru yola girmiş olacaklarını ifade ederken, Hucurat suresi 7 ve 8. ayetlerde de Allah'ın lütuf ve ihsanının bir eseri olarak imanı Muhammed ümmetine sevdirip gönüllerine yerleştirdiği, küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdiği, bu niteliklere sahip kimselerin rüşt çizgisi üzerinde bulundukları anlatılır. Demek ki rüşt, bir ucu bana, bir ucu Rabbe uzanan bir ip gibi. Bizi Rabbimizle bağlayan bir şey var bu esmada, özel ve güçlü bir şey. Nedir o? Gelin biraz üzerine düşünelim. İnsanın her zaman kendisine yol gösterecek birilerine ihtiyacı vardır şu hayatta, değil mi? İlk yol göstericilerimiz, ebeveynlerimiz yahut bizi yetiştiren kimseler olmuştur. Ne öğrendiysem ondan öğrendim deriz bizde iz bırakan bir kimseyi hatırlarken. Bizi hayata hazırlayan ilk insanlardır onlar. Zorluklarla nasıl baş edeceğimizi, nasıl bir yol izleyeceğimizi, nasıl tercihler yapacağımızı onlardan öğrendiklerimizle belirleriz. Zamanla yol göstericilerimiz artabilir, değişebilir. Kimi zaman çok sevdiğimiz bir öğretmen olabilir, kimi zaman bir dost, kimi zaman aklına güvendiğimiz yolda bizden ileri biri. Ama kimseye ihtiyacımızın kalmadığı bir zaman asla olmayacak, değil mi? İnsanın en büyük ihtiyacıdır yol gösterenler. Hiçbir zaman yalnız kalmak istemeyiz. Ama bize eşlik edecek insandan insana fark var. Hangi insanları almak istiyoruz hayatımıza? Özellikleri ne olsun istiyoruz? Bize nasıl yol göstersin istiyoruz? İşte burası önemli. Rabbimiz bizi güzel insanlarla dost eylesin. Allah da kulunun bu ihtiyacını bilir. Bir yola ve yol göstericiye olan ihtiyacını da en güzeliyle çözer. Allah'ın reşid oluşu hem kullarına doğru ve selametli yolu göstermesiyle hem de takdir

söylediklerinde asla boş ve gereksiz bir şey bulunmamasıyla, her şeyi hikmetle takdir etmesiyle tecelli eder. Allah'ın hiçbir işinde ne bir yanlışlık ne bir kusur yoktur. Alemlerin idaresini elinde tutarken ve onları vazifelendirirken de, insanın tercihlerine göre hayatını şekillendirirken de, tecellileri hep kusursuzdur. Fakat biz eksik hissederiz. Neden? Allah'ın verdiklerinde bir eksiklik olmasından değildir bu. Zihnimiz mükemmel olana odaklandığı içindir. Mükemmelin altında kalan her şey bizim için kusurludur, eksiktir, fazlası daha iyidir. Peki biz nasılız? Mükemmel miyiz? Anneliğimizde, babalığımızda mesela, dostluğumuzda, insanlığımızda, kulluğumuzda mükemmel miyiz? Biz eksikken nasıl her şeyin tamını kendimize yakıştırırız? İnsanın en büyük körlüğü kendinedir. Rabbimiz gönül gözlerimizi açsın. Allah'ın reşid oluşuna çok zarif bir detay vardır. Allah kullarına doğru ve güvenli olan yolu gösterir ama gücü yettiği halde kullarını o yola girmeleri için zorlamaz. Cebir uygulamaz ki buna muktedirdir. İnsanı kendi iradesiyle tercih yapmak üzere serbest bırakır. Gösterdiği yol selametlidir. Yani o yolda fena olan bir şey bulunmaz. İnsan o yola girerse zarar görmez. Bunu bildiğimiz halde yine de zorlanırız o yola girmekte. Çünkü yol yokuştur. Biz isteriz ki hem nefsimize hoş gelsin, hem yokuş aşağı olsun, kolay yürünsün, bizi zorlamasın, hem de güvenli olsun. Allah yolu doğru ve güvenli kılar ama o yolu çıkabilmek için insana irade gerekir. Nefsimiz mi bizi idare edecek, aklımız mı? Seçim yapmak için de irade gerekir, seçimimizi uygulayabilmek için de. Doğru olduğunu fark ettiğimiz yola kendi iyiliğimizi hesap ederek, aklımızla, bilerek ve isteyerek girersek ne âlâ. Canım istemiyor, zor geliyor, yapasım gelmiyor deyip nefsimize uyarsak nasıl veririz hesabını? Kurtarır mı bu söylediklerimiz bizi? Canım istemedi, Allah'ım yapmadım, zor geldi demeyi yakıştırır mıyız kendimize? Ya da diyebilir miyiz? Rabbimiz bize hidayet versin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Rabbim bana akıl vermiş ve beni bununla üstün kılmış. Aynı zamanda da bana bir mesuliyet yüklemiş. Akıl bali olmayan ve aklı yitik olan zaten mesul değil. Mesul olan benim. Kitabı anlayan, içindeki hükümleri üzerine alınması gereken benim. O halde benim aklımı kullanmam gerek. Akıl tek başına bir rehber değildir, biliyorum. Kontrole ihtiyacı var. İyi bir yönetici olmadan ben aklımı dengede tutamam. Aklımı kullanamazsam yanlış tercihler yaparım. Ahmaklık etmiş olurum. Aşırı akılcı davranırsam da kendimi kandırmayı başarırım. Dahası herkesi kandırmaya kalkışırım. Alavereye girişirim. Aklımı kontrol edecek en iyi yönetici yine benim. Ve benim yönetirken kullanacağım unsur da dinim. Eğer dini devreden çıkarırsam nefsim girer devreye ve beni çok güzel yönetir. Benim aklımı dinimle terbiye etmem gerek. Bunun için de dinin benim için yeterli ve doğru olduğuna inanmam gerek. Biliyorum, Rabbimin dini mükemmeldir ama nefsim zorlanıyor. Nefsimle mücadeleden kaçmamam gerek. Onu kontrol edebilmek için uğraşmak benim vazifem. Benim Rabbimin fiilleri daima yerindedir, daima hakka isabet eder. Takdir ettiği ne varsa hayırdır, benden istediği de hayırdır. Bana, benim yaratılışımın dışında bir şey yüklemedi Rabbim. Benim gelişmem için yol gösterdi, bu yol benim için hayırdır. Zor gelse de hayır olduğunu biliyorum, vazgeçmemeliyim. Ben niyet edersem Rabbim kolaylaştırır. Sırf zor geldiği için benim için hayır olandan vazgeçmem, geçemem. Ben ki para kazanmak için gecemi gündüzüme katarak çalışmışım. Sevdiğim şeylere ulaşmak için zor yollardan kaçmamışım. Beni kurtaracak yolu yürümekten kaçmak da bana yakışmaz. Dilerim ki Rabbim nefsime galip gelmek için gösterdiğim çabayı benden kabul eder, beni salih kullarından eyler. Her takdirinde ve tedbirinde doğru olanı tecelli ettiren, kullarını selamete ulaştıran,
Ya Reşid, sen ki bizim içimize iyilik ve kötülük yeteneğini yerleştiren ve bizi şuurlu kılansın. Bizi iyiliğe meyleden, kötülükten uzak durabilen, hükmünün hayrına ve takdirinin güzelliğine boyun eğenlerden eyle. Bize rüştümüzü ilham et ve bizi nefsimizin şerrinden koru. Şüphesiz her hayır sendendir. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 27 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 31 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. En bilinçli eylem. İnanmak. Bilim ve teknolojinin oluşturduğu sanal dünyada inancın artık gereksiz olduğunu düşünen, imanı anlamsız bularak hayattan dışlayanlar vardır. Böyle düşünenler, çağdaş yaşamın değişim ve hareketi kaçınılmaz kıldığını, imanın çağ dışı, gerici bir yaşantı sunduğunu savunurlar. Buna göre iman, ümitsizlikten kaynaklanan bir reaksiyondur. Ne yapacağını bilmeyenlerin çaresiz bağlanışıdır. Oysa ki iman, en genel anlamda akıl ve iradenin ilahi vahye uyumudur. İnsanın vahiy aracılığıyla açıklanan ilahi hakikatleri bilmesi, kabullenmesi ve tasdik etmesidir. Dolayısıyla iman, rastgele bir seçim, ümitsizlikten kaynaklanan bir tepki ya da psikolojik bir saplantı değil, aksine insanın bilgiye dayalı en kararlı fiilidir. Temelinde bilgi ve irade olduğundan, İman son derece bilinçli bir eylemdir. İnsanın bireysel ve toplumsal hayatta oynayabileceği alanı sınırlayan modernitenin aksine, iman hayatın ta kendisidir. Kişiye her zaman canlı, ileriye dönük, dinamik bir yaşantı sunar.

0: Bir hadis. İmanın 70 küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.
2: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış, ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgeleri bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

121. Gün Tuvalet Adabı. Ayet-i Kerime Meali. Onun içinde münafıkların inşa ettiği Mescid-i Dırar'da asla namaz kılma. İlk günden takva üzerine kurulu mescid, Kuba Mescidi içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Tevbe Suresi 108. Ayet. Hadis-i Şerif. Muire bin Şube'nin naklettiğine göre, Hazreti Peygamber tuvalet ihtiyacını gidereceğinde kimsenin göremeyeceği kadar uzağa giderdi. Fetva. Muska, dini kitap ve üzerinde Allah yazısı olan takılarla tuvalet ve benzeri yerlere girmek caiz midir? Tuvalete girerken kişinin üzerinde Allah adının yazılı olduğu kağıt, kitap veya mushaf bulunması mekruhtur. Zira Hazreti Peygamber yüzüğünün üzerinde Muhammedur Resulullah ibaresi yazılı olduğu için tuvalete girmeden önce yüzüğünü çıkarırdı. Ancak bu yazılar açıkta değilse, örneğin cepte bulunuyorsa veya bir şeye sarılıysa, bunlarla tuvalete girmek mekruh olmamakla birlikte, imkan dahilinde bundan da sakınmak daha uygun olur. Hikmetli söz. Yeryüzü kazılarak, altüst edilerek çirkinleştirilmeseydi, yıkılmasaydı, nasıl gül bahçesi ve buğday tarlası haline gelirdi? İçi iltihaplı yara neşterle deşilmedikçe nasıl iyileşir ve nasıl kapanır? Terzi elbise yapacağı kumaşı parça parça keser, neden kesiyorsun diye bir kimse terziye çıkışabilir mi? Bu kıymetli atlası neden parçaladın, ben parçalanmış kumaşı ne yapayım der mi? Buğday değirmende öğütülüp ezilmeseydi, nasıl ekmek olurdu da sofralarımızı süslerdi? Mevlana.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 27 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 31 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. En bilinçli eylem. İnanmak. Bilim ve teknolojinin oluşturduğu sanal dünyada inancın artık gereksiz olduğunu düşünen, imanı anlamsız bularak hayattan dışlayanlar vardır. Böyle düşünenler, çağdaş yaşamın değişim ve hareketi kaçınılmaz kıldığını, imanın çağ dışı, gerici bir yaşantı sunduğunu savunurlar. Buna göre iman, ümitsizlikten kaynaklanan bir reaksiyondur. Ne yapacağını bilmeyenlerin çaresiz bağlanışıdır. Oysa ki iman en genel anlamda akıl ve iradenin ilahi vahye uyumudur. İnsanın vahiy aracılığıyla açıklanan ilahi hakikatleri bilmesi, kabullenmesi ve tasdik etmesidir. Dolayısıyla iman rastgele bir seçim, ümitsizlikten kaynaklanan bir tepki ya da psikolojik bir saplantı değil, aksine insanın bilgiye dayalı en kararlı fiilidir. Temelinde bilgi ve irade olduğundan iman son derece bilinçli bir eylemdir. İnsanın bireysel ve toplumsal hayatta oynayabileceği alanı sınırlayan modernitenin aksine iman hayatın ta kendisidir. Kişiye her zaman canlı, ileriye dönük, dinamik bir yaşantı sunar.

0: Bir hadis. İmanın 70 küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

zikir, her an onunla olmak. Yaratılış amacı, alemlerin Rabbine samimiyetle bağlanarak adalet, merhamet, ibadet ve salih amel üzere yaşamak olan insanın en öncelikli görevi, hiç şüphesiz dili, kalbi ya da her ikisiyle birlikte Allah'ı zikretmesidir. Günümüzde oldukça dar bir anlam alanına sıkıştırılan zikir, esasen Allah'ı daima hatırda tutup hamd, tesbih ve tekbirle övmek, onun ayetlerini tefekkür ve tezekkür etmek, bahşettiği nimetlerin kıymetini bilmek, onlar için şükretmek, emir ve yasaklarına riayet ederek ona ibadet etmek ve bütün hükümlerini benimseyerek hayata aksettirmektir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim, Allah'ı zikretmenin her şeyden üstün olduğunu vurgulayarak, onu anmanın bütün ibadet ve itaatlerden önemli olduğunu bildirmiştir. Nitekim, ey iman edenler, Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin ayeti, müminleri her zaman ve mekanda Allah'ı zikretmekle sorumlu tutan ilahi bir fermandır. Bu ilahi ferman, musibet, felaket ve afet zamanlarında olduğu kadar, ferahlık, rahatlık ve afiyet zamanlarında da sürekli Allah'ı zikretmeye davet etmektedir. İmanın tezahürü, ibadetlerin özü, kulluğun en güzel ifadesi olan zikir, huzur ve mutluluğun yegane kaynağıdır. İnsanı Allah'ın rahmet, mağfiret ve inayetine ulaştıran, günahlara, kötülüklere, çirkinliklere karşı uyanık tutan, onun zihnini ve kalbini berraklaştıran, fıtratındaki temizliğin ve berraklığın hayatın tüm şubelerini kuşatmasını sağlayan bir bilinç halidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz, Allah'ı zikredenle zikretmeyen kimse arasındaki farkı, diriyle ölü arasındaki farka benzetmiş, müminleri her dem zikirle hemhal olmaya davet etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın, kulum beni bir toplulukta anarsa ben de onu daha hayırlı bir toplulukta anarım müjdesine istinaden, değeri dünyevi hiçbir şeyle ölçülemeyecek ulvi bir payeye talip olmaya çağırmıştır. Varoluş gayesinin Cenab-ı Hakk'a inanmak ve onun rızasını kazandıracak bir hayat yaşamak olduğunu bilenler için zikir elbette büyük bir imkandır. Zira insanın Allah'ı anmaktan uzak bir hayat yaşaması, onu bitip tükenmek bilmeyen dünyevi arzu ve isteklerin cenderesine hapsedecek, Rabbinden uzaklaştırarak kendisine yabancılaştıracaktır. Kur'an-ı Kerim bu gaflet halinden dolayı insanları uyarmakta ve kalplerin ancak Allah'ı almakla huzura kavuşacağını beyan etmektedir. Bu sebeple gerçek bir huzura ve itminana ulaşmanın yolu her durumda Allah'ı zikretmekten geçmektedir. Nitekim Yüce Allah, onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru ayetiyle, zikrin her vesileyle ve her durumda yapılması gerektiğini haber vermektedir. Hayata dair her alanda olduğu gibi, zikir hususunda da müminler için en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hayatına baktığımızda her halinin tezekkür ve tefekkürle örülmüş olduğunu görmekteyiz. O yatarken, uykudan uyandığında, yemeye başlarken, elbisesini giyerken, bineğine binerken, kısacası her

zaman ve zeminde sözünün, işinin, davranışının merkezine zikrullahı nakşetmiştir. Dilinde, gönlünde ve zihninde hep Allah'ın adı olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a itaat eden Allah'ı zikretmiş olur hadisi şerifiyle de, zikrullahı iman, amel birlikteliğini pekiştiren önemli bir unsur olarak beyan etmiştir. Nitekim onun hayatının her aşaması Allah'ı zikretmenin sağladığı manevi motivasyonla şekillenmiştir. Böylece müminlere ihsan bilinci ve takva şuuru kazandıracak her bir amel onun sünnetinde hayat bulmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu ve izini takip eden ashab-ı kiram da Allah'ı anmayı hayatlarının odağına yerleştirmişlerdir. Beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük etmeyin ayeti kerimesini hayat düsturu edinmişlerdir. Hiç şüphesiz onları insanlık için numune-i imtisal kılan da budur. Bu itibarla Allah'a gönülden iman etme ve Hazreti Peygamber'e ümmet olma şerefine erişen her Müslüman, Allah'ın yüceliğinin idrakiyle hem zikrini hem de şükrünü en güzel şekilde yerine getirmenin çabası içinde olur. Her zaman ve durumda Allah'ı anıp onun rızasını kazanmaya çalışarak hem dünyanın hem de ahiretin sıkıntılarından kurtulmanın gayreti içinde olur. Dünyevi hiçbir meşguliyet, sahip olunan hiçbir statü, mal, mülk, servet ve evlat imanını yüreğine sindirmiş bir Müslümanı Allah'ı zikretmekten, ayetlerini tezekkür etmekten, yarattıklarını tefekkür etmekten ve nimetlerine şükretmekten alıkoyamaz. Çünkü o, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkar. Müslümanlar olarak bugün en büyük sorumluluğumuz, zikrimizin gafletimizi ne kadar giderdiğini, günah ve hatalara, helal ve haramlara karşı bizi ne denli koruduğunu, hayatımıza ne oranda yön verdiğini ve bizi hakikate ulaştırmada ne kadar tesirli olduğunu muhasebe etmektir. Her şeyin fani olduğu bu alemde vaki olan yegane hakikatin Allah olduğu bilinciyle her fırsatı zikre tahvil ederek onun dostluğunu kazandıracak bir hayat yaşamanın azmini kuşanmaktır. Kuşkusuz böyle bir yaklaşım Cenab-ı Hakk'a bağlılığın sembolü olan ibadetlerdeki istikrarı, düşünce, tutum ve davranışlardaki istikameti ve Hazreti Peygamber'den tevarüs edilen bilgi, hikmet, marifet, adalet, merhamet ve güzel ahlak gibi hayata anlam katan değerleri tahkim edecektir. Kısa vadeli emeller arasında istikamet bulmada zorlanan günümüz insanına varoluşun nihai gayesine uygun bir kurtuluş reçetesi sunacaktır. Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle.

Yasin Suresi. Doçent Doktor Faruk Görgülü, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Kur'an-ı Kerim'in mushaf tertibinde 36. Nüzul sırasına göre 41. suresi olan Yasin suresi 83 ayetten oluşur. Mekke döneminin ortalarında Cin suresinden sonra nazil olmuştur. Sure adını ilk ayeti meydana getiren Yasin harflerinden alır. Yasin suresi ilgili hadis rivayetleri sebebiyle Kur'an'ın kalbi olarak da anılmıştır. Bunun yanında sureye Dafiya, Azime, Muammime, Kadiye gibi adların da verildiği nakledilmiştir. Yasin suresinde genel hatlarıyla İslam akaidinin üç temel esası olan tevhid, nübüvvet ve ahiret inancı ele alınır. Bu konular tabiatın mükemmel yaratılışı ve işleyişinden getirilen delillerle temellendirilir. Kıyamet ve ahiret sahnelerinden yapılan tasvirlerle de tevhid ilkesi ve ölümden sonra dirilme gerçeği ortaya konulur. Allah'ın birliği, kudretinin sınırsızlığı ve yaratılıştaki hikmet vurgulanırken, insanın öldükten sonra yeniden diriltileceği ve bunun dünyevi tutumlar açısından taşıdığı anlam ifade edilir. Sure, Yasin ifadesinin ardından hikmetle dolu Kur'an'a yemin edilerek başlar. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğu ve dosdoğru yol üzerinde bulunduğu bildirilir. Kur'an'ın ataları uyarılmamış ve bu yüzden gaflet içinde kalmış kitleleri uyarmak amacıyla Allah tarafından indirildiği ifade edilir. İradelerini hakikate yönlendirmeyen ve haktan yüz çeviren kimselerin bütün uyarılara rağmen iman etmeyecekleri belirtilir. Peygamberin uyarısının kimlere etkili olacağı ve bu uyarının ahiret boyutu ortaya konulur. Buna göre peygamber ancak ilahi zikre kulak verenleri ve görmediği halde Rahman'dan sakınanları hakka çağırabilir. Bu nitelikteki kimseler için ilahi bağışlanma ve değerli bir mükafat vaat edilir. Allah'ın hem ölüleri diriltmeye muktedir olduğu, hem de insanların işledikleri bütün fiilleri ve dünyada bıraktıkları izleri eksiksiz biçimde kayda geçirdiği belirtilir. Her şeyin apaçık bir ana kitapta kayıtlı bulunduğu

vurgulanarak nihai hesap gerçeğine dikkat çekilir. Surenin devamında Kur'an'ın Ashabül Kariye olarak andığı ve kendilerine hak dinin tebliğcilerinin gönderildiği bir yerleşim yeri halkının akıbetinden söz edilir. Bu topluluğa önce iki elçi geldiği, ardından bunları destekleyen üçüncü bir elçinin gönderildiği bildirilir. Ancak şehir halkı elçileri yalancılıkla itham etmiş. Uğursuzluk getirdiklerini ileri sürerek tebliğden vazgeçmedikleri takdirde onları taşlayarak öldürmekle tehdit etmiştir. Tam bu esnada şehrin uzak bir yerinden koşarak gelen bir kişi kavmine, "Bu elçilere uyun, sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun, onlar doğru yoldadırlar" diyerek halkı imana davet etmiş ve kendisinin iman ettiğini açıkça ilan etmiştir. Ancak inkarcılar tarafından öldürülmüş. Nihayet o yerleşim yerinin halkı korkunç bir sesle helak edilmiştir. Klasik tefsir kaynaklarında söz konusu şehrin Antakya, elçilerin havariler, halkın Romalılar, uzaktan gelen kişinin de Habib en-Neccar olabileceği kaydedilmiştir. Ancak Hristiyanlığın yayılışı ve Antakya'nın tarihi bakımından bu açıklamaları isabetli görmeyenler de bulunmaktadır. Ashab-ı Karya kıssasının devamındaki ayetlerde kainatta Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren delillerden söz edilir. Önce kuru ve ölü görünen toprağın Allah tarafından canlandırılması, oradan insanların gıda olarak tükettiği tanelerin çıkarılması, hurma bahçeleri ve üzüm bağlarının yaratılması, bu bitkileri besleyen su kaynaklarının yerden fışkırtılması zikredilir. Ardından geceyle gündüzün birbirini takip edişine, güneşle ay arasındaki mükemmel düzen ve ahenge, gemilerin denizde batmadan yüzmesine değinilerek Allah'ın birliği ve yüceliğine dikkat çekilir. Bütün bu delil ve işaretlere rağmen inkarcıların bu apaçık gerçeklerden yüz çevirdikleri bildirilir. Takip eden ayetlerde ahiret alemine ilişkin tasvirlere yer verilir. Kıyametin ansızın kopacağı bildirildikten sonra sura üfürülmesiyle insanların diriltilerek mahşere sevk edilecekleri canlı ve çarpıcı biçimde tasvir edilir. Dünyada bu gerçeği inkar edenlerin ilk anda şaşkınlık içinde birbirlerine olup biteni soracakları, ardından hakikati kavrayıp derin bir pişmanlıkla Allah'ın vaadinin ve peygamberlerin haber verdiklerinin doğru olduğunu itiraf edecekleri bildirilir. Haşir gününde herkesin Allah'ın mutlak ve şaşmaz adaleti altında toplanacağı, kimsenin en küçük bir haksızlığa uğratılmayacağı, herkesin yalnızca yaptıklarının karşılığını göreceği ifade edilir. Cennet ehlinin hali tasvir edilerek kendilerine verilecek nimetler sayılır. Daha sonraki ayetlerde mahşer gününde günahkarların iyi kimselerden ayrılmalarının emredileceği, kafirlerin inkarlarında ısrar ettikleri için cehenneme girecekleri bildirilir. Ayrıca o gün ağızların mühürleneceği, ellerin konuşacağı, ayakların işlediklerine şahitlik edeceği belirtilir. Ardından insanın hayat serüveni anlatılır. Güçsüz doğduğu, yaşlandığında tekrar güçsüzleştiği, buna rağmen kibirlenip ibret almadığı dile getirilir. Kur'an'ın bir şair sözü olmadığı, bilakis vahiy olduğu vurgulanır. İnsanlara verilen dünyevi nimetler hatırlatılır. Buna rağmen inkarcıların Allah'ı bırakıp kendilerine hiçbir fayda sağlamayan ilahlar edindikleri belirtilir. Surenin son bölümünde insanın kendi yaratılışını düşünmeden Yüce Allah'ın ve onun elçisinin bildirdiklerini sorgulamasının ne kadar temelsiz olduğu ortaya konulur. Bir nutfeden meydana gelen insanın çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek diye sormasına, onları ilk defa var eden diriltecektir şeklinde cevap verilir. Bu delil, o sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır ve gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi ifadeleriyle desteklenir. Sure, İslam'ın tevhid ve ahiret inancına bir kez daha vurgu yaparken, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir, o da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz ayetleriyle sona erdi.

0: kadim bir gelenek. Mevlid alayları. Umut Güner. Yüzyıllar boyunca büyük bir heyecan ve mutlulukla dini ve uhrevi bir iklimde ifa ettiğimiz mevlidler, kültür ve manevi dünyamızın en önemli tarihi geleneklerinden biridir. Bu tarihi ve manevi günler, kültür tarihimizin en önemli dinamiklerinden birini oluşturmuştur. Halkımızın birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren önemli bir değer olarak kabul edilmektedir. Mevlid, doğma, dünyaya gelme, doğulan zaman ve yer gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Özellikle de Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gün, anlam ve önemini ifade etmek için İslam dünyasında bu özel güne Mevlid denmiştir. Aslı saadet, Emevi ve Abbasiler döneminde Mevlid merasimlerinin varlığı bilinmemektedir. Mevlidler tarihte ilk olarak Fatımi hükümdarı Muiz Lidinillah devrinde resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu Mevlid merasimleri Kur'an tilavetiyle başlar, çeşitli dini ve kültürel merasimlerle sürerdi. Fatimiler döneminde başlayan bu merasimler zaman içerisinde diğer Türk ve İslam devletlerine yayılmış, gelenek halini almaya başlamıştır. Özellikle de Sünni devletler tarafından benimsenen ve sahip çıkılan bu gelenek gelişerek devam etmiş, halk kitlelerinin katılımıyla daha büyük ve görkemli dini merasimlere dönüşmüştür. 12. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde ise ilk olarak Mekke'de, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğum yıl dönümünde doğduğu evde merasim düzenlenmeye başlanmıştır. Aynı yüzyıllarda Memlük devletinde de Mevlid'in kutlanmaya başlandığı görülmektedir. Özellikle Mevlid günü ikindi namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle merasim başlamış, akabinde törene katılanlara yemek ikram edilmiştir. Bu dönemde devlet merasimlerine ek olarak tarikat mensupları da Mevlid merasimlerine katılırlar ve her tarikat kendi zikrini icra ederdi. Mevlid merasimlerinin atabeylikler düzeyinde de kutlandığı bilinmektedir. Bilhassa Eyyubiler döneminde Erbil atabeyi olan Muzafferüddin Kökbörü'nün de mevlid törenleri düzenlediği ve bu törenlere ulema ve ileri gelen mutasavvıfların katıldığı bilinmektedir. Hankâhta toplanan sufilerin gün boyunca zikir çekip dua ettikleri kaynaklarda ifade edilmektedir. Bilhassa Osmanlı Beyliği döneminde kurucu Osman Gazi'den itibaren mevlid törenlerinin yapıldığı bilinmektedir. Bu dönemlerde hem resmi hem de sivil olarak icra edilen mevlid merasimleri, Osmanlı Devleti güçlü bir imparatorluk haline geldikten sonra özellikle de Kanuni Sultan Süleyman zamanında saray protokolünde yer almaya başlamıştır. Fakat devletin bütün birimleri ve bütün coğrafyasında icra edilen kutlamalar resmi olarak 3. Murat tarafından 1588 yılında başlatılmıştır. 3. Murat dönemi aynı zamanda mevlid merasimleri için önemli yenilik ve girişimlerin başladığı bir dönüm noktasıdır. Nitekim ilk olarak tüm mescit ve camilerin minarelerinde kandillerin yakılması bu dönemde görülür. Bunlara ek olarak merasimin detayları ve kuralları belirlenmiş, bir standart oluşturulmuştur. İstanbul Kadısı'nın hilalin görüldüğü ilamını Bab-ı Ali'ye takdim etmesiyle resmi hazırlıklar başlar. Osmanlı Devleti'nde mevlid kutlamalarının en önemli merasimi ise mevlid alayları olmuştur. Osmanlı Padişahı ile bütün devlet ricalinin resmi kıyafetleriyle katıldığı mevlid alayları önemli bir gelenekti. Mevlid kandilinden günler önce padişaha hangi camiye gideceği ve törenin saat kaçta yapılacağı sorulurdu. Sultanın cevabına göre hazırlıklar başlar ve törene katılacak kişiler pusula gönderilerek törenden haberdar edilirlerdi. İlk olarak Ayasofya Camii, daha sonraları ise Süleymaniye, Sultanahmet Camii, Sultan Aziz devrinde Ortaköy ve Sultan Hamid devrinde de Yıldız Camii'nde mevlid alayları ve törenleri ifa edilmiştir. Bu özel günlerde ilk olarak mevlid okunur ve daha sonra hurma ile şeker dağıtılırdı. Mevlid okuma işini ise bu işle görevli mevlid hanlar yapmaktaydı. Sarayda mevlid okumaları sesi güzel ve özel olarak yetiştirilen mevlid hanlar tarafından icra edilmekteydi. Törene katılan devlet erkanı atlarına binmiş bir vaziyette sarayın büyük kapısında düzen içerisinde padişahın kapıdan çıkmasını beklerlerdi. Burada padişahı karşılar, camiye kadar padişaha eşlik ederlerdi. Osmanlı sultanları mahiyetindeki büyük bir alayla mevlidin okunacağı Selahattin Camisi'ne giderdi. Mevlid için davetiye gönderilen diğer devlet ricali ise pusulada onlar için belirtilen saatte tören kıyafetleriyle caminin önünde alay düzeni içerisinde padişahı beklerlerdi. Padişah ve mahiyeti dışında törenden haberdar olan halksa erken saatlerden itibaren caminin önünde ve çevresinde tören için beklemeye başlarlardı. Davetiyesi olmayanlar sabahın erken saatlerinden itibaren caminin önünde beklerdi. Devlet erkanı camide yerini alınca sadrazam, onun yokluğunda sadaret kaymakamı, Baba Ali Ricali ile birlikte alayla gelir, mihrabın içindeki seccadeye oturur, diğerleri onun etrafında halka şeklinde yerleşirlerdi. Mevlid alayı Selahattin Camisi'ne yaklaştığında müezzin Fetih Suresini okumaya başlardı. Sure bittikten sonra padişahın camiye geldiğini camide bulunanlara belli etmek için mahfilde kafesin küçük penceresi açılırdı. Bunun üzerine padişahın geldiğinden haberdar olan Hazirun ayağa kalkardı. Bu esnada başta sadrazam ve Şeyhülislam padişahı selamlar, ardından kafes tekrar kapanır, herkes yerine otururdu. Törenin devamındaysa hocalar sırayla kürsüye çıkıp vaazlarını verirlerdi. Vaaz esnasında orada bulunan cemaate şerbet ve buhur dağıtılırdı. Vaaz tamamlanınca Mevlid Hanlar Mevlid okumaya başlardı. Mevlid'den sonra Mekke Şerifi'nin namesiyle Emirül Haç tarafından gönderilen mektup Reisül Küttab tarafından müjdeci başından alınır, padişaha ulaştırılır, yine Reisül Küttab tarafından padişahın huzurunda yüksek sesle okunurdu. Törenlerin devamında sadrazam eline birkaç hurma alıp Şeyhülislam'a ikram ederdi. Kalan hurmalarsa vezirlere ve orada bulunan diğer devlet erkanına dağıtılırdı. Hurma dağıtım işlemi tamamlandıktan sonra peşkir ağasına bir miktar bahşiş verilirdi. Bu ritüellerden sonra mevlid töreni tamamlanmış olur, padişah maiyetiyle birlikte saraya dönmek için harekete geçerdi. Sadrazam ve devlet ricali olan kişilerse atlara binerek padişahı selamlamak için kapının önünde beklerdi. Camiden çıkan padişah at üstünde bekleyen devlet ricali tarafından selamlanır, çavuşlarının alkışlarıyla da uğurlanırdı. Padişah Selahattin Camisi'ne geldiği alayla birlikte saraya sadrazam, Şeyhülislam ve diğer büyük devlet görevlileri de kendi mahiyetleriyle konaklarına geri dönerdi. Törene iştirak eden halka da şeker ve hurma dağıtılırdı. Yüzlerce yıllık bir kültürel gelenek olan mevlid kutlamaları, sahip olduğu manevi atmosferiyle insanlarımız tarafından yaşatılan ve devam ettirilen en önemli kadim geleneklerimizden kabul edilmektedir.
1: Kalemden kelama devam ediyor.

Yusuf kıssasından günümüze rüya gerçeği. Doktor Halil Kılıç, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse bilsin ki bu Allah'tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa o rüya kendisine zarar vermez. Kur'an-ı Kerim'in en etkileyici kıssalarından biri olan Yusuf kıssası, Hazreti Yusuf'un küçükken gördüğü ilginç bir rüya ile başlar. Hazreti Yusuf aleyhisselam bir gün babasına heyecanla şöyle der: "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Bu rüyayı dinleyen Hazreti Yakup aleyhisselam oğlunun istikbaline dair büyük bir hakikatin ipuçlarını sezmişti. Ancak hemen ardından ona şu tembihte bulundu: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Zira bu rüya yalnızca bir haber değil, aynı zamanda uzun ve zorlu bir imtihanın habercisiydi. Ve nihayetinde yıllar süren ayrılıklar, iftiralar, zindanlar ve gözyaşlarından sonra Hazreti Yusuf'un rüyası tam da babasının tabir ettiği gibi gerçekleşti." Bu kıssa üzerinden rüya ile ilgili alınacak önemli derslerden biri şudur: rüyayı gören kişi ileride peygamber olacak Hazreti Yusuf'tu. Rüyayı tabir edense yine bir peygamber olan Hazreti Yakup'tu. Buna rağmen Hazreti Yakup, oğlu Yusuf'un kuyuya atılmasından

sonra Mısır'a köle olarak satılmasından habersiz bir şekilde ondan yıllarca ayrı kaldığında nasıl olsa bu rüya bir gün gerçekleşecek diyerek beklemekle yetinmedi, rüyaya güvenmedi. Oğlunu aradı, hasretiyle ağladı, gözyaşlarıyla görme yetisini kaybetti. Buradan hareketle şunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Bir peygamberin bile rüyayı mutlak bir bilgi kaynağı olarak görmeyip ihtiyatla yaklaşması biz müminler için açık bir uyarıdır. Rüyalar dini ya da dünyevi kararların temel dayanağı olamaz. İslam inancına göre rüya gayb aleminden bir işaret olabilir. Fakat asla mutlak bilgi kaynağı değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyanın üç tür olduğunu şöyle beyan etmiştir. Rüya üç çeşittir. Birincisi Allah'tan bir müjde olan salih rüyadır. İkincisi şeytandan kaynaklanan üzücü rüyadır. Üçüncüsü ise kişinin yaşadıklarından bazılarının rüyasına yansımasıdır. Dolayısıyla her rüya hakikat yüklü değildir. Rüya görmek, bilgi sahibi olmak anlamına gelmediği gibi her rüyada yorumlanmaya elverişli değildir. Tabir edilse bile mutlaka gerçekleşeceği anlamına gelmez. Salih rüyalar mümin için bir müjde olabilir. Ancak dini hüküm amel ve yönelişlerin kaynağı olamaz. Maalesef günümüzde bazı kişiler rüyalardan hareketle hem kendilerini hem de başkalarını yönlendirmeye kalkışmaktadır. Hatta zaman zaman bana şöyle rüya gösterildi. Rüyamda bana görev verildi. Bazı bana cennetlik olduğum söylendi gibi ifadelerle kendilerini ilahi bir misyonla tanıtanlar olabilmektedir. Bu tür söylemler İslam'ın temel bilgi kaynaklarını devre dışı bırakmakta ve müminlerin dini duygularını istismar etmektedir. Son yıllarda bazı yapılar rüyaları bir tebliğ aracı gibi kullanarak toplumun dini duygularını istismar etmiştir. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde rüyada emir aldım, ilham geldi, peygamber bana göründü gibi iddialar hem dini sulandırmış hem de masum insanların kanına girilmesine zemin hazırlamıştır. Yaşadığımız bu meşhum hadise FETÖ gibi yapıların rüyaları nasıl araçsallaştırdığını ve manipülasyon aracına dönüştürdüğünü net bir şekilde göstermiştir. Bu acı tecrübelerin bir daha yaşanmaması için Müslümanların bu konuda daha bilinçli ve uyanık olması şarttır. Günümüzde rüyalarla ilgili bir diğer istismar alanı da televizyon ekranlarında ve sosyal medya mecralarında yapılan rüya yorumculuğudur. Rüya tabiri bir eğlenceye hatta kazanç kapısına dönüştürülmüş, bu durumda pek çok insanın yanlış yönlendirilmesine sebep olmuştur. Ayrıca bazı kişiler rüya tabirleri üzerinden gelecekten haber verme iddiasında bulunmakta, bu da gaybın sadece Allah'a ait olduğu inancına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bilinmelidir ki rüya tabiri yapanlar ne Hazreti Yakup'tur ne de Hazreti Yusuf'tur. Onların yorumları sadece zan ve ihtimale dayanmaktadır. Bu sözleri kesin bir bilgi olarak telakki etmek son derece yanlıştır. Ayrıca her rüya görene özeldir, tabiri de kişiseldir. Bazı rüyalarsa ancak vakti gelince anlaşılır. Hazreti Yusuf'un rüyasında olduğu gibi. Rüya herkesle paylaşılacak bir şey de değildir. Nitekim Hazreti Peygamber'in sözümüzün başında yer verdiğimiz hadisinde de görüldüğü üzere rüyalar herkese anlatılmamalıdır. Her görülen rüya yorumlanmak zorunda da değildir. Bazen görülen rüyanın unutulması, bazen saklanması en doğru tutumdur. Bazen de susmak, en yakınlara bile anlatmamak daha derin bir edep göstergesidir. Dolayısıyla gördüğü bir rüya üzerine hemen anlamalıyım veya hemen birine yorumlatmalıyım telaşı doğru değildir. Önemli olan görülen rüyadan ibret almaktır. Bu itibarla aklı selim sahibi müminler olarak rüyayı değil, rüyadan sonra değişen kalbi konuşmalıyız. Rüyaları anlatmadan önce süzgeçten geçirmeli, bu rüya beni tevazuya mı yoksa kibre mi götürüyor diye düşünmeliyiz. Sonuç olarak rüyalar kişiye özeldir, bilgi kaynağı değildir. Mümin için ancak bir işaret olabilir. Allah'ın kitabı elimizdeyken, Hazreti Peygamber'in sünneti bize ışık tutarken, akıl ve istişare bizlere emanet edilmişken, rüyalara göre hayat kurmak ya da rüyalarla dini bir söylem inşa etmeye kalkışmak büyük bir yanılgıdır. Rüya varsa onun üzerinde düşünen bir akıl da olmalıdır. Onu süzen bir ilim, dengeleyen bir istişare gereklidir. Aksi takdirde rüya insanı hakikate değil, hezimete götürür.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Helal Kazancın Önemi. Doktor Ahmet Oğuz, Suudi Arabistan Cidde Din Hizmetleri Ateşesi. Sosyal bir varlık olan insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için çalışması kaçınılmazdır. Ancak insanın yaratılış amacı sadece dünyayı mamur etmek olmadığı gibi hem dünyasına hem de ahiretine çalışmalıdır. Nitekim peygamberler de diğer insanlar gibi çalışmış, kimileri de birer meslek sahibi olmuştur. Malum olduğu üzere Hazreti İdris terzilik, Hazreti İsa marangozluk, Hazreti Musa çobanlık, Hazreti Davutsa demircilikle uğraşmış olup ilk defa zırh yapan kişiydi. Hazreti Peygamber de çobanlık ve tüccarlık yapmıştır. Yüce Allah çalışmanın önemiyle ilgili şöyle buyurmaktadır. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Bu ayet genel olup insanların hem dünyası hem de ahireti için çalışması gerektiğine işaret etmektedir. Çalışmanın önemine binaen Yüce Rabbimiz Cuma namazı eda edildikten sonra Müslümanların hemen işbaşı yapmalarını şöyle emretmektedir. Cuma günü namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Böylece Rabbimiz bizlere hem ibadet etmemizi hem de rızkımızı kazanmak için çalışmamızı emretmektedir. Buna göre kendimizin ve ailemizin rızkını kazanmak için çalışmak da ibadet kadar değerlidir. Ancak bu durum namaz, oruç, zekat ve hac gibi temel ibadetlerin yerine geçmez. Dolayısıyla hem ibadetlerimizi yerine getirmeli hem de helal rızık peşinde koşmalıyız. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ederken ihtiyaç sahibi bir Medineli gelir ve ondan bir şeyler ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde bir şey yok mudur diye sordu. Adam evet, bir kısmını elbise olarak, bir kısmını da sergi olarak kullandığımız bir örtü, bir de içinden su içtiğimiz bir tasımız vardır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git onları bana getir dedi. O da onları alıp getirdi ve Hazreti Peygamber'in tavsiyesi üzerine müzayede neticesinde 2 dirheme satıldı. Dirhemleri adama vererek dedi ki, 1 dirhemle çocuklarına yiyecek al. Diğer dirhemle de bir balta satın al ve bana getir. Adam baltayı getirince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baltaya bir sap taktıktan sonra adama, al götür onunla odun kes sat, geçimini sağla. Seni 15 güne kadar görmeyeyim buyurdu. Adam da gidip odunculuk yapmaya başladı ve Hazreti Peygamber'in yanına 10 dirhem kazanmış, bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek almış olarak döndü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama şöyle dedi. Böylesi senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır. Yalnızca şu 3 kişi dilenebilir. Çok fakirlik çeken, ağır bir borç altında bulunan ve kan bedelinin altında ezilen. Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganı ipe alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır. Yüzsüzlük yapıp dilenciliği alışkanlık ve adeta meslek haline getirenlerin ahiretteki durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şöyle tasvir edilmiştir. İnsanlardan dilenip duran kişi sonunda kıyamet gününde Allah'ın huzuruna yüzünde bir parça bile et kalmamış vaziyette gelir. Hadiste tasvir edilen durum zahiri anlamda olabileceği gibi böyle bir kimsenin zelil olup kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkacak yüzünün olmayacağı şeklinde de anlaşılabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Arafat vakfesindeyken ridasını kaba bir şekilde isteyen bir bedeviye verdikten sonra şöyle buyurmuştur. Dilenmek zengin, güçlü, kuvvetli, sağlam kimseye helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya borç altında ezilen kimse için helaldir. Malını artırıp zenginleşmek için insanlardan dilenen kimsenin kıyamet günü yüzünde tırmalama izi ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Artık dileyen az, dileyen çok istesin. Günümüzde dilencilik olgusu maalesef öyle bir hale gelmiştir ki, sevgili Peygamberimizin sert uyarılarda bulunduğu,
muhtaç olmadığı halde istemek boyutuna yaklaşmıştır. Ancak dilenen kişinin gerçekten muhtaç olup olmadığı bilinmediği için söz konusu kişiye yardım edilmeyecekse bile azarlanmamalı. Fakat gerçek muhtaçları bulmaya gayret edilmelidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Yoksul bir iki hurma veya bir iki lokma verilip gönderilen kimse değildir. Asıl yoksul ihtiyaç sahibi olsa da insanlardan bir şey istemeyen iffetli kimsedir" buyurmuş ve ardından "Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler" ayetini hatırlatmıştır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem işaret ettiği ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir." Bu ayet ve hadislerde toplumdaki muhtaçlar dilenir hale gelmeden onlara sahip çıkılması gerektiği ifade edilmektedir. Sözümüze milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Çalışmanın Önemi ve Yanlış Tevekkül İnancı Hakkında Uyarı ve Hikmet Yüklü" dizeleriyle son vermek istiyoruz. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her sır açığa vurulmaz. İşin sonunun ne olacağını bilemezsin. Bazen tek dediğin çift, çift dediğin tek olur. Bir sırrı iki kişiye söylemişsen, artık o sırra veda et. İki kişiyi aşan bütün sırlar yayılır gider. Şu şeyler hakkında da dudağını az kımıldat. Fikrini, malını, mülkünü kimseye söyleme. Çünkü bu şeylerin düşmanı çoktur. Düşman bunları bilince sana pusu kurar.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, ye hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin, istediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarını...

0: Birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
1: Sen bizim etimizi çiğnedin, sen bizim kanımızı içtin Şalun. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
0: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
1: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
0: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
1: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
0: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
1: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder Haham Feynahas. Onun sonu olur.
0: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
1: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
1: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boş verin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh. Elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?

0: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız, bu konuda hüküm apaçık ortada.
1: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
0: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
2: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
0: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
2: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
0: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
2: Hayırsın, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
0: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
2: Açlığa razıyım. Ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
0: Defol o zaman buradan Yitzhak.
2: Tamam, gidiyorum.
0: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
1: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
0: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
1: Haklısın.
0: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
1: Neymiş?
0: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
6: Hadislerin hikayeleri.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.

Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri. Ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 27 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 31 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. En bilinçli eylem. İnanmak. Bilim ve teknolojinin oluşturduğu sanal dünyada inancın artık gereksiz olduğunu düşünen, imanı anlamsız bularak hayattan dışlayanlar vardır. Böyle düşünenler, çağdaş yaşamın değişim ve hareketi kaçınılmaz kıldığını, imanın çağ dışı, gerici bir yaşantı sunduğunu savunurlar. Buna göre iman, ümitsizlikten kaynaklanan bir reaksiyondur. Ne yapacağını bilmeyenlerin çaresiz bağlanışıdır. Oysa ki iman, en genel anlamda akıl ve iradenin ilahi vahye uyumudur. İnsanın vahiy aracılığıyla açıklanan ilahi hakikatleri bilmesi, kabullenmesi ve tasdik etmesidir. Dolayısıyla iman, rastgele bir seçim, ümitsizlikten kaynaklanan bir tepki ya da psikolojik bir saplantı değil, aksine insanın bilgiye dayalı en kararlı fiilidir. Temelinde bilgi ve irade olduğundan, İman son derece bilinçli bir eylemdir. İnsanın bireysel ve toplumsal hayatta oynayabileceği alanı sınırlayan modernitenin aksine, iman hayatın ta kendisidir. Kişiye her zaman canlı, ileriye dönük, dinamik bir yaşantı sunar.

0: bir hadis. İmanın 70 küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Kayseri'den selamun aleyküm. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah'ı çalar mısınız?

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. İstanbul'dan Yusuf Üstün. Sıradaki ilahi tüm Nideli hemşerilerimize istiyorum. Allah'a emanet olun.
1: I only knew love when I knew love of thee. I sealed up my heart against my enemy. I stood long in converse with thee.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo, ben Karabük'ten Ümit Korkmaz. Sizlerden İbrahim Melekdoğlu'ndan olmayınca ilahisini istiyorum. Bu ilahiyi tüm Karabük Adliyesi çalışanlarına armağan ediyorum. Aynı zamanda mazlum başta Filistin olmak üzere tüm zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin dua çağrısı yapıyorum. Söz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

hasta ziyareti. Şifa bekleyen kardeşin hakkı. Ömer bin Hattab diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Ziyaret için bir hastanın yanına girdiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira onun duası meleklerin duası gibidir. Peygamberimiz sadece ziyaretçinin değil,

rahatsızlandıklarında mesafeye bakmaksızın yaya olarak veya binitle ashabını ziyaret eden peygamberimizi, hasta olup yatağa düştüğünde de ashabı ziyarete gelmişlerdir. Ancak o şartlarda bile Allah Resulü ashabını motive etmekten geri kalmamıştır. Nitekim rahatsızlandığında kendisini ziyarete gelen Abdullah bin Mesud, "Çok ızdırabın var, bu durum senin için iki kat ecre vesile olacaktır." dediğinde Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir: "Evet, başına bir sıkıntı gelen hiçbir Müslüman yoktur ki Allah bu sıkıntı sebebiyle ağacın yapraklarının dökülmesi gibi onun günahlarını dökmesin." Sevgili Peygamberimiz, müminin başına gelen herhangi bir bela veya rahatsızlığın onun günahlarına kefaret olacağını belirtmiştir. Hatta Enes bin Malik'le birlikte gözünden rahatsız olan Zeyd bin Erkam'ı ziyarete gittiklerinde, "Eğer gözündeki bu hastalık devam eder de sen de sabredip karşılığını Allah'tan beklersen, kesinlikle Yüce Allah'a günahsız bir şekilde kavuşursun" müjdesini vermiştir. Yüce Allah'tan gelen musibetlere sabreden, hatta daha zor durumlardaki kullara bakmak suretiyle haline şükreden kişi, geçmiş günahlardan kurtulma şansını da yakalayabilmektedir. Peygamberimizin arkadaşlarından Şeddat bin Evs, bir hastayı ziyarete gittiğinde, "Günahlarına kefaret olduğu ve hataların döküldüğü için sevin. Zira ben Resulullah'ın Allah'a ait şu cümleleri naklettiğini işittim. Ben kullarımdan mümin bir kulu bir sıkıntıyla denediğimde, onu denediğim sıkıntıya karşılık bana şükrederse, annesinin onu dünyaya getirdiği gün gibi hatalarından arınarak yattığı yataktan kalkar." Hazreti Peygamber'in oluşturduğu bu bilinç, derdi de devayı da verenin Allah olduğunu unutmayarak sabretmeyi gerektirmektedir. Ancak o bir taraftan da "tedavi olun" buyurmaktadır. Hatta "tedavi olmazsak bize günah olur mu?" diye soran insanlara Hazreti Peygamber şu cevabı vermiştir: "Allah'ın kulları, tedavi olun. Zira Yüce Allah yaşlılık dışında bir dert verdiyse mutlaka beraberinde şifasını da vermiştir." Resulullah'ın sünnetine uygun bir yaklaşımla hastalık nimete dönüştürülebilir. Hastaya verilecek moral, onun kendisini toparlayarak hastalığı yenmesini sağlayabilir. Dua edip iyileştiğinde yapabileceği hayırlı işleri ona hatırlatmak, sonraki hayatına yön verebilir. Ölümü temenni etmemesini tavsiye etmek suretiyle hastayı hayata tutunmaya özendirmek de çok önemlidir. Sahabi Habbab bin Eret, kendisini ziyarete gelen Harise bin Mudarribe, "Hastalığım çok uzadı. Ben Resulullah'ı ölümü istemeyin derken duymasaydım, kurtulmak için ölmeyi isterdim" demiştir. Bu nedenle karşılığını Allah'tan bekleyerek teslimiyeti ve sabrı tercih etmeyen huysuz hastalar Hazreti Peygamber'i rahatsız etmiştir. Nitekim ziyaretine gittiği bir bedeviye, hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında, halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber, "Peki öyle olsun" demiştir. Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Hazreti Peygamber, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını istemiştir. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin, çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastanın "Evet" demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince Hazreti Peygamber yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur. Allah Resulü iştahı olması durumunda hastanın istediğini yedirmeyi tavsiye ederken, istemediğinde bir şey yemeye zorlanmaması gerektiğini de belirtmiştir.

etmiştir. Öte yandan ziyaret ettiği hastada iyileşme belirtisi görülmediğinde bunu bir musibet olarak değerlendirmiş ve biz şüphesiz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz diyerek yakınlarına metanetli olmaları gerektiğini hatırlatmıştır. Ayrıca Allah kime hayır vermeyi murad ettiyse onu musibetlerle imtihan eder ifadesiyle ilahi iradeye teslimiyeti önermiştir.

Müminlerin birbirleri üzerindeki temel haklarından biri olarak mütalaa edilen ziyaretleşme, hastalık durumunda daha özel bir anlam ifade etmektedir. Bu durum İslami açıdan toplumda iyi insan olmanın da bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Hazreti Ömer yanına gelen insanlardan bölgelerindeki idarecilerin hastaları ziyaret edip etmediğini sormuştur. Öte yandan ziyaret etmek bir erdem olarak görülürken ziyarete layık olabilmek de bir şeref olarak değerlendirilir. Kardeşlik hakkı olan, ziyaret edilene moral veren ve toplumsal dayanışmayı sağlamlaştıran hasta ziyareti, ziyaret edene de ahireti hatırlatacak, dolayısıyla fırsat elindeyken kişinin kendi hayatına çeki düzen vermesine yardımcı olacaktır. Hastalık gelmeden önce sıhhati ganimet bilmesi gereken insanoğlu, hasta ziyareti sayesinde sıhhat ve afiyetinin kıymetini de takdir edebilecektir. Kısacası hastalara karşı duyarlı olmak, ziyaret eden açısından bir erdem ve tefekkür, ziyaret edilen açısından da bir hak ve onur vesilesidir.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 27 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 31 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. En bilinçli eylem, inanmak. Bilim ve teknolojinin oluşturduğu sanal dünyada inancın artık gereksiz olduğunu düşünen, imanı anlamsız bularak hayattan dışlayanlar vardır. Böyle düşünenler, çağdaş yaşamın değişim ve hareketi kaçınılmaz kıldığını, imanın çağ dışı, gerici bir yaşantı sunduğunu savunurlar. Buna göre iman, ümitsizlikten kaynaklanan bir reaksiyondur. Ne yapacağını bilmeyenlerin çaresiz bağlanışıdır. Oysa ki iman en genel anlamda akıl ve iradenin ilahi vahye uyumudur. İnsanın vahiy aracılığıyla açıklanan ilahi hakikatleri bilmesi, kabullenmesi ve tasdik etmesidir. Dolayısıyla iman rastgele bir seçim, ümitsizlikten kaynaklanan bir tepki ya da psikolojik bir saplantı değil, aksine insanın bilgiye dayalı en kararlı fiilidir. Temelinde bilgi ve irade olduğundan iman son derece bilinçli bir eylemdir. İnsanın bireysel ve toplumsal hayatta oynayabileceği alanı sınırlayan modernitenin aksine iman hayatın ta kendisidir. Kişiye her zaman canlı, ileriye dönük, dinamik bir yaşantı sunar.

Bir hadis. İmanın 70 küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür.

0: En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Aklan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri, hepinize merhabalar. Bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. Sevgili dinleyiciler, en son programımızda rububiyet ve uluhiyet

De ki, o Allah bir, tektir. Allah her şeyden müstani ve her şey ona muhtaçtır. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Bu sebeple sureye Tevhid Suresi de denilmiştir. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de aya, güneşe, yıldızlara, ayrıca taş, ağaç, hayvan ve bitki gibi nesnelerden edinilen putlara tapmak, cinleri Allah'a ortak koşmak, iki ilah edinmek, Allah'ın oğul ve kızlarının bulunduğunu kabul etmek gibi hususlar, tevhid-i rububiyetle bağdaşmayan davranışlara örnek olarak gösterilir. Aslında Hazreti Peygamber'in muhatabı olan müşrikler bile rububiyet tevhidi konusunda, yani kainatı yaratan ve yöneten Allah'tan başka bir varlığın bulunmadığı hususunda müsbet bir anlayışa sahiptirler. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki, öyleyse övgü de yalnız Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bunun şuurunu taşımaz. Sevgili dinleyenler, şimdi kulaklarınıza ulaştıracağımız tevhid biçimi uluhiyette tevhid. Tevhidin bu türü Cenab-ı Hakk'ın tapılmaya ve mutlak olarak itaat edilmeye layık yegane varlık olduğunu kabul etmekten ibarettir. Kafirun suresi uluhiyette tevhidi açıklar. Ey inkarcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben sizin taptığınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapmayacaksınız. Sizin dininiz size, benim dinim de bana aittir. Allah'ı sevmek, ona yönelip sığınmak ve her işinde ona dayanıp başka varlıklar kabul etmemek, hak, batıl, iyi, kötü ve güzel, çirkinin ölçüsü olmada başka otoritelere gönülden karşı çıkmak, kısacası muhabbeti, ümidi, tevekkülü sadece ona yöneltmek ve bu anlamda aracı varlıkları reddetmek bu tür tevhidin göstergesidir. Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız mealindeki ayet, söz konusu tevhidi açık biçimde ifade eder. Uluhiyet tevhidinin kapsamı rububiyetten daha geniştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan başka bir varlığı yarı tanrılık izafe edercesine şefaatçi olarak görmenin tevhidle bağdaşmadığı beyan edilir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, böylelerinin ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri, şimdiye kadar anlattıklarımızın yanı sıra, sevgi, saygı ve tazim gibi duygularda aşırılığa giderek, herhangi bir varlığı aşırı derecede yüceltmek ve ona yönelmekte tevhid inancıyla bağdaşmaz. Cenab-ı Hak söz konusu aşırılığa gidenlerin durumunu şöyle beyan ediyor. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan başka şeyleri ona denk tutuyorlar ve onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, bütün kuvvetin Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi. Sevgili dinleyenler, şüphesiz Allah'tan sonra en çok saygı gösterilecek varlık, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nitekim Cenab-ı Hak, kendisini sevme ve affına kavuşma yolunun Peygamber Efendimiz'e uymaktan geçtiğini, Resul-i Ekrem'e itaat etmenin Allah'a itaat etmek anlamına geldiğini buyurmuştur. Ancak birçok ayette Hazreti Peygamber'in de hiçbir ilahi özelliğinin bulunmadığı, bir insan olduğu beyan edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine saygı ve sevgi gösterilirken tevhide aykırı tutum ve davranışlara düşülmemesi için gerekli uyarılarda bulunmuştur. Mesela bir yöre halkının kendi liderlerine saygılarını göstermek amacıyla ona secde ettiklerini gösteren bir sahabi, Hazreti Peygamber'in

0: secde edilmeye daha layık olduğunu düşünerek ona teklifte bulunmuş, Resul-i Ekrem Efendimiz ise Allah'tan başkasına secde edilemeyeceğini söyleyerek böyle bir davranışı kesinlikle yasaklamıştır. Onun, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı insanüstü niteliklerle övdüğü gibi siz de beni övmeyiniz. Ben sadece Allah'ın bir kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü değiniz buyurması da bu hususun güzel örneklerinden birini oluşturur. Belirtmeye çalıştığımız bu hususlara bağlı olarak şunları da söylemeliyiz sevgili dinleyenler. Müslümanın Allah'tan başka varlıklara duyacağı saygı ve sevgi, yaratılmışlık sınırlarının ötesine geçmemelidir. Allah sevgisi, ister anne baba, evlat, eş ve dost olsun, isterse değer verilen bir alim ya da şeyh olsun, hepsinden üstün olmalıdır. Allah sevgisine hiçbir sevgi ortak olamaz. En yüce sevgi, tazim ve hürmet ancak Allah içindir. Allah'tan başka herhangi bir varlığa kutsallık atfedilemez. Aşırı tazimde bulunulamaz. Mesela Kabe, Hacerül Esved, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimizin hırkası ve sakalı gibi değerler, Müslümanların hayatında kapladıkları yer ve taşıdıkları hatıralar açısından saygıya layıktır. Ancak Hazreti Ömer'in Hacerül Esved için dile getirdiği, senin zararı ve faydası dokunmayan bir taş olduğunu biliyorum. Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim sözü, bu hususta sergilenmesi gereken doğru tavrı ortaya koymaktadır. Allah'ın birliği ve tevhid konusuna son vermeden önce sevgili dinleyenler, kabir veya türbe ziyareti, adak adama, kurban kesme gibi uygulamaların tevhid açısından ne konumda bulunduklarına işaret etmek gerekiyor. Türbe ve kabir ziyaretinden maksat ölümü hatırlamak. Ölüm gelmeden önce kendi kendimizi muhasebe etmektir. Türbe ya da kabrin başına varınca onlar için hayır dua etmek, Cenab-ı Allah'tan af ve mağfiret dilemek yeterlidir. Mümin kendisi için istediği ve arzu ettiği şeyleri ancak Allah'tan ister. Sıkıntı, keder ve çaresizlik anında da ancak Allah'a sığınır. Ancak ondan yardım diler. Tevhid inancının gereği budur. Fatiha suresini sürekli olarak okurken, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz anlamındaki niyazımız, manevi bir kaynaktan yardım isteyeceksek, bunun sadece Allah Teala olabileceğini açıkça ifade etmektedir. Namaz kılmak, kurban kesmek, adakta bulunmak gibi ibadetleri, peygamber bile olsa beşer için yapmak doğru değildir. Zira ibadetler, şahsiyetler adına değil, sadece Allah rızası için yapılır. Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programda sübuti sıfatlardan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 27 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 31 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. En bilinçli eylem. İnanmak. Bilim ve teknolojinin oluşturduğu sanal dünyada inancın artık gereksiz olduğunu düşünen, imanı anlamsız bularak hayattan dışlayanlar vardır. Böyle düşünenler, çağdaş yaşamın değişim ve hareketi kaçınılmaz kıldığını, imanın çağ dışı, gerici bir yaşantı sunduğunu savunurlar. Buna göre iman, ümitsizlikten kaynaklanan bir reaksiyondur. Ne yapacağını bilmeyenlerin çaresiz bağlanışıdır. Oysa ki iman en genel anlamda akıl ve iradenin ilahi vahye uyumudur. İnsanın vahiy aracılığıyla açıklanan ilahi hakikatleri bilmesi, kabullenmesi ve tasdik etmesidir. Dolayısıyla iman rastgele bir seçim, ümitsizlikten kaynaklanan bir tepki ya da psikolojik bir saplantı değil, aksine insanın bilgiye dayalı en kararlı fiilidir. Temelinde bilgi ve irade olduğundan iman son derece bilinçli bir eylemdir. İnsanın bireysel ve toplumsal hayatta oynayabileceği alanı sınırlayan modernitenin aksine iman hayatın ta kendisidir. Kişiye her zaman canlı, ileriye dönük, dinamik bir yaşantı sunar.

0: Bir hadis. İmanın 70 küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: halinde kimse kalmaz. Derdim vardır inilerim. Bu fanide kimse kalmaz. Derdim vardır inilerim.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Sözü yeteri kadar açmaz. Kapalı söylersen sonunda hamlık olur. Ham olan her şeyin zararı olur. Olgunluk istersen sözünü iyice yoğurup pişirmelisin.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Ve mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman'ım.
1: Vesvese konusunda bir soru var. Dini konularda vesvese yapmak insanı dinden çıkarır mı denmiş. Neler söylersiniz?
2: Allah korusun. Selman Bey, endişe etmesin bu kardeşimiz başta olmak üzere böyle düşünenler. Dini konularda vesvese adını verdiğimiz, tam da belki de tanımlamakta zorluk çektiğimiz, istem dışı bir şekilde akla gelen düşünceler insanı dinden çıkarmaz. Alimlerimize göre bu türden vesveseler kalbin değil, şeytanın veya nefsin verdiği vesveselerdir. İnsan zihnini rahatsız eden bu düşüncelerden zaten huzursuz olmak, böyle bir soruyu soruyor olmak aslında o kişinin iman sahibi olduğunu gösterir. Malum Kur'an-ı Kerim'de sık sık okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Nas suresinde vesvese veren şeytanın şerrinden Yüce Allah'a sığınılması tavsiye edilir, emredilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde de vesveseye itibar edilmemesi tavsiye edilir. Vesvesenin dini ve hukuki bir hüküm doğurmayacağı, ortaya çıkarmayacağı bildirilir ve yoğun bir şekilde vesvese hali yaşayanların o halde söyledikleri, yani vesvese

0: zihin yapısı hakikaten bu anlamda karmaşık bir yapı. Bazı insanlar belki yapısı gereği buna meyilli de olabilir. Yani güçlü bir iradeye sahip olmayan insanların vesvese üretmeleri ve kendi ürettikleri vesvesenin de etkisi altında kalabilmeleri mümkün. Şüphesiz bu iyi bir şey değil, vesveseyle uğraşmak, onun etkisi altında kalmak. Bunun için de her vesileyle şunu söylüyoruz: bilinçli ve dengeli bir dini şuura sahip bir Müslüman, her şeyden önce her şeyi gören, işiten, yaratan, bilen yüce Allah'a inanıyor olması, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini, amentüsünün ayrılmaz bir parçası olduğuna inanan bir insandan vesveseye düşmemesi beklenir. Vesvesenin etkisi altında kalmaması beklenir. Vesvese vari duyguların zaman zaman onu rahatsız etse bile üstesinden kendi kendine gelebilmesi beklenir. Niye? Çünkü yüce Allah dilemeden kimse kimseye zarar veremez. Biz her zaman güçlüyüz. Niye? Yüce Allah'la beraber olmanın verdiği bir iman gücüne sahip olmak insanı bu türden anlam veremediği ama bir türlü de zihninden atamadığı şeylerle baş edebilmesinde bana göre elde bir diyebileceğimiz en güçlü imkanlardandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim her vesileyle de bize, yüce Allah'ın bize yakın olduğunu ve inanan kullarına her daim yardım edeceğini, tabii imtihan da ettiğini haber verir. Belki de vesveseyi kısmen bir imtihan olarak da bakabiliriz. Ama çok yoğun vesveseyle maruz kalan insanlar belki şöyle bir yol da izleyebilirler. Evlerinde, iş yerlerinde, çantalarında haram olan şeyler var mı? Zihinlerinde, kalplerinde, gönüllerinde haramla meşgul olan zaman dilimleri var mı? Bunlardan arındıkları ölçüde güvenli limanlara doğru kavuşmuş olurlar.
1: Tabii.
0: Çünkü Müslümanım deyip de haramlarla meşgul olmak, bizim beyin yapımız bile, düşünce yapımız bile ikilemleri reddeder. Sen Müslümansan Müslümanca yaşa der. Sen inanıyorsan, amentünde bunları koymuşsan, lütfen yüce Allah'ın emrettiği gibi dost doğru ol der. Hem Müslümanım deyip hem de İslam'ın yasakladığı şeylerle uğraşmak İnsan zihnini, kalbini örseler. Bu örselenme insanda lekeler oluşturabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadeleriyle, bu lekeler de bizim hem uykuda, hem uyanıkken, hem bilinçli halimde, hem bilinç dışı bir takım şeylerle bizi etkileyebilir. Özetle ifade etmek gerekirse vesvese insanın, dindar bir insanın üstesinden gelebileceği bir psikolojik bir olaydır. Bu tür şeylere prim vermemek gerekir, itibar etmemek gerekir. Böyle zaman abdest almak, kalkıp bir, hiç değilse iki rekat bir namaz kılmak, yüce Allah'a dua etmek, ondan yardım dilemek, vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak bizim için çıkış yoludur. Eğer tüm bu yaptıklarımıza rağmen üstesinden gelemiyorsak da, o zaman bir uzman yardımı almakta da fayda vardır. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun.
1: Amin hocam, sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köy

köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, tasavvufu ölçüyle, edeple ve sünnet çizgisiyle yoğuran, gönül yolunu taşkınlıkla değil, sükunetle tarif eden büyük bir irfan rehberine ait. Bugün sizi Bağdat'ın ilimle yoğrulmuş sokaklarında, sessiz ama derin izler bırakan bir isimle buluşturacağız. Cüneyd-i Bağdadi. O, tasavvuf tarihinde sahbehli olarak anıldı. Vecdi taşkınlıkta değil, ayıklıkta, denge ve temkinde yaşayanlardan oldu. Kalbi yanan ama aklıyla yürüyenlerin öncüsüydü. Takvimler 9. yüzyılı gösteriyordu. Abbasiler devrinin ilim ve irfan merkezi Bağdat'ta bir çocuk dünyaya geldi. Asıl adı Ebu'l-Kasım Cüneyd bin Muhammed'di. Ailesi aslen nihavendliydi. İlimle, edep ve vakarla anılan bir çevrede yetişti. Cam ticaretiyle meşgul olan ailesi sebebiyle kavariri, ipek ticaretiyle uğraşmasından dolayı ise Hazzaz lakabıyla tanındı. Ama onun hayatındaki asıl ticaret çarşıda değil, kalpteydi. Daha çocukluk yıllarında ipek alır ipek satardı. Teraziyi tutmayı erken öğrendi, fakat tarttığı yalnızca ipek değildi. Niyetini, kazancını

Şer'i ilimleri tahsil ettikten sonra kendini zühde, ibadete ve tasavvufa verdi. Ama bu bir kopuş değildi. Zaten çocukluğundan beri gönlünde filizlenen bir çağrıydı bu. Henüz 7 yaşındayken dayısı Sereya Sakati ona sordu. Şükür nedir? Cüneyt hiç düşünmeden cevap verdi. Allah'ın verdiği nimete güvenip ona karşı gelmemektir. Bu cevap onun kalbinin ne kadar erken olgunlaştığını gösteriyordu. Cüneyt tasavvufu ilimsiz bırakmadı. İlimle hali, akılla kalbi aynı çizgide yürüttü. Onu tanıyanlar şöyle derdi. Onu gören halinin ilminden üstün olduğunu sanır. Konuşmasını dinleyense ilminin halinden üstün olduğunu düşünürdü. Dönemin büyük sufilerinden Cafer el-Huldi bu dengeyi şu sözlerle ifade etti. Cüneyt kadar ilmiyle halini birleştiren başka bir sufi görmedim. İşte bu yüzden ona Tavursul Ulema dediler. İlim ehlinin zarafeti, edebin temsilcisiydi. Ve Seyyid-ü Taife dediler. Çünkü o tasavvuf yolunun ölçüsünü temsil ediyordu. Cüneyd-i Bağdadi'nin etrafında sadece sufiler yoktu. Edipler sözünden istifade etmek için, filozoflar fikrinden beslenmek için, kelamcılar ilminden faydalanmak için etrafında toplanıyordu. Hatta bazı mutezile alimleri bile ona hayranlık duyuyordu. Çünkü Cüneyt, hakikati ne bağırarak anlatıyordu ne de gizliyordu. O, yaşayarak gösteriyordu. Onun yolu taşkınlık yolu değildi. Vecdi ölçüyle, coşkuyu edeple sınırladı. Bu yüzden tasavvuf tarihinde sahv ehli olarak anıldı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine göre hakikat istikametteydi. Yıllar geçti. Bağdat değişti, insanlar değişti. Ama Cüneyd-i Bağdadi'nin bıraktığı iz silinmedi. 297 Hicri yılıydı. Bağdat bir sabah sessizleşti. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Hakk'a yürüdü. Ardında ölçüyü, edebi ve dengeyi bıraktı.

Sevgili dinleyenler, bugün ilimle hali, akılla kalbi aynı çizgide buluşturan büyük bir irfan rehberini, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini andık. Onun bize bıraktığı iz şunu söylüyor: hakikat taşkınlıkta değil, istikamette saklıdır. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 13 Haziran 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 27 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 31 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. En bilinçli eylem. İnanmak. Bilim ve teknolojinin oluşturduğu sanal dünyada inancın artık gereksiz olduğunu düşünen, imanı anlamsız bularak hayattan dışlayanlar vardır. Böyle düşünenler, çağdaş yaşamın değişim ve hareketi kaçınılmaz kıldığını, imanın çağ dışı, gerici bir yaşantı sunduğunu savunurlar. Buna göre iman, ümitsizlikten kaynaklanan bir reaksiyondur. Ne yapacağını bilmeyenlerin çaresiz bağlanışıdır. Oysa ki iman en genel anlamda akıl ve iradenin ilahi vahye uyumudur. İnsanın vahiy aracılığıyla açıklanan ilahi hakikatleri bilmesi, kabullenmesi ve tasdik etmesidir. Dolayısıyla iman rastgele bir seçim, ümitsizlikten kaynaklanan bir tepki ya da psikolojik bir saplantı değil, aksine insanın bilgiye dayalı en kararlı fiilidir. Temelinde bilgi ve irade olduğundan iman son derece bilinçli bir eylemdir. İnsanın bireysel ve toplumsal hayatta oynayabileceği alanı sınırlayan modernitenin aksine iman hayatın ta kendisidir. Kişiye her zaman canlı, ileriye dönük, dinamik bir yaşantı sunar.

0: Bir hadis. İmanın 70 küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğini anlattım.

Ayağımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

sözü yeteri kadar açmaz. Kapalı söylersen sonunda hamlık olur. Ham olan her şeyin zararı olur. Olgunluk istersen sözünü iyice yoğurup pişirmelisin.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifleriyle birlikte çocuklarımızı düşünmeyi, çocuklarımız için Peygamberimizden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Rafi bin Amr isimli sahabi şöyle anlatıyor. Çocukken bir gün Medineli Müslümanların hurma ağaçlarını taşlıyordum. Onlar beni hemen tutup Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdiler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, evladım ağaçları niye taşlıyorsun diye sordu. Karnım aç olduğu için yemek için taşlıyorum dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki, hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye. Sonra başımı okşadı ve şöyle dua etti. Allah'ım bu yavrunun karnını doyur. Bu hadisede Peygamber Efendimiz hata yapan bir çocuğa, o son derece sabırlı, nezaketli, affedici tavrıyla doğruyu öğretiyor. Aslında çocuğu yakalayanlar belki de cezalandırılması için Peygamberimizin huzuruna getirseler de Peygamberimiz onu azarlamıyor. Eğitmeyi, öğretmeyi tercih ediyor. Çocuğun yaptığı yanlışları eğitim için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Çocuğu kuru kuruya cezalandırmak, aşağılamak, küçümsemek ya da onu herhangi bir şekilde disiplin adına acıtmak yerine bir daha aynı hatayı işlememesi için en nazik, en sabırlı ve en hoşgörülü haliyle iyiyi öğretiyor. Atalarımız sabır ile koruk helvaya döner demiş. Sabrettiğimiz zaman aslında olgunlaşmanın meyvelerini toplamak için de iyi bir yatırım yapmış oluruz. Çocuk eğitimi sabırdan geçer. Ve çocuğu karşısına alıp da ona güzellikleri, doğrulukları, iyilikleri öğretmek isteyen her yetişkin için sabır vazgeçilmez bir ilkedir. Kur'an-ı Kerim'de çocuk eğitimiyle ilgili farklı ayetler vardır. Söz gelimi Lokman Aleyhisselam'ın Kur'an'da imanı,

kişisel tesirler bırakacaktır. Önce anlamak gerekir, çocuk bir davranışı niçin yaptı. Çünkü her davranışın bir sebebi vardır. Bizim yetişkinler olarak bazı sebepler ve bazı iyi niyetlerle yaptığımız davranışların sonrasında onu açıklamak için ne kadar uğraştığımızı düşünün. Aynı şekilde çocuklar için de bize anlamlı gelmese de onlar için anlamlı olan bir takım sebepler vardır. Ve her davranış bir niyete dayanır. Çocuk ise asla kötü niyetli olamaz. Çocuğu anlamayan bir anne baba onu doğru olarak yönlendiremez. Anne babanın görevi sadece çocuğun davranışlarını düzeltmek değildir. Önce o davranışların arkasında yatan duyguları, ihtiyaçları, düşünceleri yani sebebi fark etmektir. Anne baba çocuğu anlamaya çalıştığında onu keşfetmeye, onunla aynı dünyayı paylaşmaya ve meseleye onun gözünden bakmaya da başarılı olacak şekilde yaklaşmış olur. Ama başarısızlık dediğimiz şey çocuktan uzak kalmaktır. Kendi zanlarımızla, kendi dünyamızda ve kendi gerekçelerimizle çocuğu sınamak, zorlamak ve hatta çocuk için bir hüküm biçip ondan sonra da cezalandırmaktır. Çocuğu anlamak tabii ki sabır gerektirir. Sabır zor iştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de sabrın ne çok tavsiye edildiğini ve müminlerin sabredenler olarak ne kadar övüldüğünü hatırlarsak, bilhassa çocuklarımız için eğitim esnasında sabrın değerini bir kez daha fark ederiz. Çocuklar duygularını bize kolaylıkla ifade edemezler. Neyi niçin yaptıklarını, niyetlerini anlatmakta zorlanırlar. Kimi zaman korkarlar, kimi zaman üzüntü ve acı içinde kıvranırlar. Kederden o kadar ama o kadar kendilerini çaresiz hissederler ki ağızlarına bıçak açmaz. Oysa kendilerince mutlaka bir sebepleri vardır. Dolayısıyla anne babanın aceleyle hüküm vermeden önce çocuğu dinlemesi ve onu anlamaya çalışması önemlidir. Peygamber Efendimiz bu olayda kendisine getirilen çocuk yanlış bir şey yaptığı, ağaçları taşlayarak zarar verdiği halde ona soruyor. Evladım, ağaçları niye taşlıyorsun? Peygamberimizin sözü de evladım diyerek başlıyor. Çocuğum diyerek başlıyor. Çocuğa bir sebebi olduğunu ve o sebebi anlamak için kendisini karşısına alıp sorduğunu hissettiriyor. Sabırla çocuğa doğru yürümek, çocuğun bir şekilde kendini açmasını kolaylaştırır. Çocuk, hataların eğitim fırsatına dönüştüğünü fark edince kendini güvende hisseder. Kimi zaman kırar, döker, kimi zaman unutur, kimi zaman yanılır. Aslında iyi bir niyeti olduğu halde yanlış davranış sergileyebilir. Ve bu durum eğer çocuğu anlamaz isek ve bu hatayı ona doğruyu öğretmek için güzel bir fırsat olarak değerlendirmez isek kötü bir hatıra olarak kalır. Çocuğun anlayışla en güzel şekilde yetiştiğini ve kalıcı bir şekilde eğitildiğini hatırlamamız gerekir. Çocuğun gelişimi basamak basamaktır. Dün yapamadığını bugün yapan, dün düşünemediğini bugün düşünebilen bir gelişim sergiler çocuklar. Dolayısıyla aslında bazen onlardan yaşlarının gereği yapamayacakları, düşünemeyecekleri, fark edemeyecekleri şeyleri beklediğimizde olur. Çocuğun öğrenme hızının, çocuğun gelişim hızının, yeteneklerinin ve gelişme süreci içerisindeki farklı basamakların farkında olan anne baba, çocuğun hemen değişmesini, hemen yanlışı bırakmasını, hemen sorumluluk üstlenerek aklı başında bir yetişkinmişçesine davranmasını beklemez. Aksine onu çocuk olarak değerlendirir ve sabırla kendi hızında ve seyrinde büyümesine izin verir. Sabır, eğitim esnasında çocukla anne baba arasında bir güven bağı oluşturur. Anne babasının kendisine önce onu anlamak üzere yaklaşacağını bilen çocuk, kendini anlatmaktan ve kendini ifade ederken de güven içinde hissetmekten korkmaz. Burası aslında son derece önemli bir nokta. Çünkü anlatamadığını, anlaşılamadığını düşünen bir çocuk için bir süre sonra anne babayla sağlıklı bir iletişim kurması da
imkansız hale gelecektir.

0: düşüncelerini, neyi niçin yaptığını ifade eden çocuğun işte o sırada bunu yapmasının sonuçlarıyla karşılaşması ve anne babası tarafından doğruyu yapmak üzere yönlendirilmesi çok değerli bir adımdır. Eğitim esnasında anne babanın sabırlı ve nezaketli olması çocuğa aynı zamanda güzel örnek olmasını sağlar. Anne babanın hata esnasında öfkesine hakim olduğunu gördüğü zaman çocuk da onun örnek alarak aynı şekilde sabırlı ve güzel davranışlarla ilerleyen bir yetişkin olabilir. Söz gelimi Peygamber Efendimizin hurmaları taşladığı için cezalandırması, bağırması, azarlaması ya da kızması beklentisiyle karşısına çıkan çocuk, Peygamberimize son derece anlamlı bir sebep sunmuştur. Karnı aç olduğu için hurmaları yemek üzere taşladığını söylemiş, işte o zaman Peygamberimiz bu hatayı bir eğitim fırsatına dönüştürmüştür. Hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye buyurmuştur. Böyle bir durum hem etraftakilerin bunu örnek almasını, en güzel şekilde eğitim metodunun Hazreti Peygamber'in şahsında onlara model olmasını ve aynı zamanda çocuğun da bu davranış modelini içselleştirmesini sağlamıştır. Peygamberimizin eğitim metodunda sabır vardır. Bu sabır boşu boşuna, anlamsız, sessiz ve suskun bir sabır değildir. İncitmemeye kararlı bir şekilde çocuğu anlamayı, anladıktan sonra değerlendirmeyi ve hiçbir şekilde kalıcı hasar bırakmaksızın eğitmeyi hedefleyen bir sabırdır. Peygamberimiz şefkatlidir. Herkese karşı merhametlidir. Herkesin yaşına uygun davranarak onlara her fırsatta öğretmeyi, yeryüzünün en güzel öğretmeni olarak doğruyu öğretmeyi tercih eder. Bu tabii ki sertlikle, kabalıkla ve korku dağıtarak olmayacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurur ki, bir işte yumuşaklık ve nezaket bulunursa onu güzelleştirir. Ama bir işten yumuşaklık ve nezaket çekilip alınırsa, İşte o zaman onu çirkinleştirir. Peygamber Efendimizin bu nezaketli tavrı çocuk eğitiminde de kendisini gösterir. Çocuğa bağırmadan, aşağılamadan yaklaşan, ona insan olarak yeryüzünün en değerli varlığı olduğunu hissettiren, dolayısıyla güven aşılayan bir nezakettir Peygamberimizinki. Biz çocuğa saygıyla davranmazsak çocuğun da başkalarına saygılı olmasını bekleyemeyiz. Biz çocuğa yetişkinlere gösterdiğimiz kadar nezaket göstermezsek ve onun öz saygısına katkıda bulunmazsak çocuk da bir başkasına nezaketle davranmayacaktır. Aslında nezaket bizim muhatabımızla güçlü ve güzel bir iletişim kurmamızı sağlar ve muhatabımız çocuk olduğunda bu çok daha önemli bir durum arz eder. Çünkü yetişkin güçlüdür. Yetişkin otoriterdir. Çocuk üzerinde her şekilde çocuktan daha fazla imkana sahiptir. Dolayısıyla eğer iletişimi sağlıklı, nezaketli, sabırlı ve hoşgörülü olursa, çocuk ondan nezaketli bir biçimde güzel izlerle ayrılacaktır. Çocuk için önemli olan hata yaptığında bile canının yanmayacağını, doğruyu öğrenme fırsatı yakalayabileceğini bilmektir. Öyle olduğunda duygularını daha rahat paylaşır. Aman annem görmesin, babam duymasın diyerek büyük bir korku içerisinde yalanla dolanla yaptıklarını gizleyen ve kabalıkla, sertlikle, öfkeyle ve cezayla karşılaşma ihtimali her zaman son derece fazla olan bir çocuk için evin içi güven, huzur ve tatlı bir eğitim yuvası olmaktan uzaklaşacaktır. Nezaket çocuğun hatalarını fark etmesini ve düzeltmesini kolaylaştırır. Nezaketle yapılan uyarılar hepimiz gibi çocuklar için de daha etkilidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu olayda nezaketli bir biçimde çocuğa iyiyi öğretmesi ve bu nezaketin belki de zirvesi olacak şekilde ona bir de dua etmesi bizim için eşsiz bir modeldir. Peygamberimiz onun başını okşamış ve demiştir ki, Allah'ım bu yavrunun karnını doyur. Duanın insan üzerindeki olumlu etkisi, eğitimin de bir parçası olarak çocuk üzerinde son derece güçlü ve güzel bir etki bırakabilecektir. Unutmayalım ki Peygamberimiz, hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır buyurur. Çocuklarımız için onlara bırakacağımız en güzel miras, en değerli bağış, güzel terbiye, sağlıklı eğitimdir. Bunun yolu Peygamber Efendimiz'i model alarak ilerleyecekse ve Hazreti Peygamber de bir çocuğu eğitirken olumsuza, kötüye, yanlışa ya da cezaya değil, olumluya, iyiye, sabra ve nezakete öncelik veriyorsa, yolumuz onun sünnetinden yana olmalıdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Edep arayişidir insanın. Bir edep tabiidir şeytanın. Bir edep olmak ile oldu hasut, dergehi rahmeti haktan merdut. Edep insan olanın süsüdür. Edepsiz ise şeytanın arkasından gidendir. O şeytan edepsizliği yüzünden hasede düştü ve edepsizliği yüzünden Allah'ın rahmet dergahından kovuldu.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi Esuf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle cuma namazlarından da aşina olduğunuz veçiyle A'raf suresi 204. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ Onu dinleyin ve ansitu ve sessiz durun ki لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Rahmete nail olasınız. Demek ki Kur'an okunduğunda iki yükümlülük var. Bir, okunan Kur'an'ı dinlemek. İki, ve sessiz olmak. Bunu yaptığımız zaman evet okunan Kur'an'ın rahmetine nail oluyoruz. Aziz kardeşler, buna göre Kur'an okunduğu sırada Müslüman bir kimse ona ilgisiz kalmayacak. Kulak verip dikkat kesilecek. Saygıyla ve ilgiyle dinleyecektir. Çünkü Kur'an her şeyden önce Allah'ın sözüdür. Kur'an'da konuşan Allah'tır. Bu sebeple Kur'an'a kulak vermemek, Allah'ın konuşmasına kulak vermemek ve dolayısıyla bir bakıma Allah'a karşı edepsizlikte bulunmak anlamına gelir. Ayrıca anlamları üzerine düşünüp okunan ayetlerin manalarını tefekkür edip kavrayabilmek ve sonuçta rahmet ve bereketinden yararlanabilmek için de okunan Kur'an yoğun bir dikkatle dinlenmelidir. Kur'an'ı dinlemek aynı zamanda onun buyruklarına uyup yasaklarından kaçınmak anlamına gelir. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in rahmet özelliğinin hayatımıza yansıyacağı, dünyamızı ve ahiretimizi güzelleştireceği ayetin sonunda da ifade edilmiştir. Müslüman bir kimse Kur'an-ı Kerim'i beden kulağıyla dinlemek, Allah'a ve onun kelamına saygı göstermekle Allah'ın kelamı karşısında takınmış olduğu bu edepli ve ahlaklı tavrının sevabını kazanacaktır. Allah tarafından ödüllendirilecektir. Kur'an'ı can kulağıyla dinlediği gibi kalp ve akıl kulağıyla da dinlemek suretiyle onun içeriği üzerinde düşünerek kalbini ve

0: ayeti kerimeden dolaylı olarak çıkarılması gereken bir ders de şudur. Çarşı, pazar, sokak, kahvehane, lokanta gibi uygun olmayan ortamlarda, pratikte Kur'an'ı dinlemenin mümkün olmadığı yerlerde açıktan Kur'an okumak veya dışarıda namaz kılanlar bulunması gibi bir zaruret olmadıkça camilerde okunan Kur'an sesini cami dışına vermek doğru değildir. Böyle durumlarda insanların durup Kur'an'ı dinlemeleri çeşitli yönlerden sıkıntılara yol açacağı için Kur'an okuyacak kimse insanların onu dinleyebilecekleri yerlerde ve ona uygun şartlarda okumalı, böylece Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık görünümü veren davranışların sergilenmesine sebep olmaktan sakınmalıdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde inkarcıların elebaşları, "Bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü yapın belki bastırırsınız" diyerek Allah'a, onun kitabına ve peygamberine karşı düşmanlık ve saygısızlıklarını sergiledikleri ifade edilmektedir. La tesme'u li hazel Kur'an ve lagav fihi leallekum talibun. Bu Kur'an'a kulak vermeyin, hatta okunurken gürültü yapın ki belki bastırırsınız o okunan Kur'an'ın sesini diyerek böyle bir saygısızlık içinde bulunmuşlardır. Aynı yerde Allah'ın düşmanları olarak nitelenen bu inkarcıların şiddetli bir azapla cezalandırılacakları bildirilmiştir. Üzerinde durduğumuz konumuz olan bu ayette ise Allah'ın kelamını susturmaya, tesirini önlemeye, sesini boğmaya kalkışan, bu yüzden de Allah'ın düşmanları olarak nitelendirilmek suretiyle alçaltılan ve inkarcıların yaptıklarının tam aksine Müslümanların da Kur'an'ı dinleyerek saygı ve bağlılıklarını göstermeleri gerekir. Bu yapıldığında ilahi rahmete liyakat kazanmaları, evet, ayeti kerimede müjdelenmiştir. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okunurken Müslümanların konuşmayı bırakıp onu dinlemeleri istenmekle birlikte bunun hükmü açısından farz mı, vacip mi, sünnet mi olduğu hususunda bir takım farklı mülahazalar, görüşler ileri sürülmüştür. Örneğin Hasan-ı Basri Hazretlerine dayandırılan bir görüşe göre Kur'an okunduğunda onu dinlemek her zaman farzdır. Malikiler ayetin farziyet değil, tavsiye yani bir nedip anlamı taşıdığını ileri sürmüşlerdir. Ancak alimlerimizin çoğunluğu bu ayetin sadece Hazreti Peygamber Kur'an okuduğunda onu dinlemeyi ve buna ek olarak diğer zamanlarda değil sadece namaz ve hutbe esnasında imam ve hatibin okudukları ayetleri, Kur'an'ı dinlemeyi farz kıldığını belirtmişlerdir. Hanbeli ve Hanefi alimleri cemaatle namaz esnasında imam açıktan veya gizli olarak Kur'an okurken cemaatin okumamaları gerektiği yönündeki hükümleri de bu ayete dayandırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e hem bedenen hem ruhen gerekli saygıyı göstermeyi, dinleyip anlamayı, anladığını da hayatına tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Ama Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim.
2: Bu samimi itiraf üzerine Peygamberimiz onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer ve cennete girer buyurdu.
3: Kurban kesmek hali vakti yerinde olan her Müslümana vaciptir. Kurban bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde kesilir. Ama ilk gün kesmek daha faziletlidir. Bir deveyi ya da bir sığırı 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Küçük baş hayvanlarsa ancak bir kişi içindir. Allah her konuda iyilikle davranmanızı tavsiye eder. Bıçaklarınızı iyice keskinleştirin. Hayvana kesileceğini göstermeyin. Kesim işini hızlı yapın ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesini sağlayın.
2: Peygamber Efendimiz, Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?
2: Peygamberimiz, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı.
5: Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var?
2: Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu.
4: Ya yünlü olursa?
2: Resulullah, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi. O günlerde Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. Gelenlerin çoğu ihtiyaç sahibiydi ve doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz, kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi. Kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı.
0: 55. Bölüm.
2: Medine Yahudileri Müslümanlara diş bilemekten geri durmuyorlardı. Bedir Savaşı'ndan sonra ihanetleri sebebiyle Medine'den sürülen Yahudilerin intikam ateşiyle tutuşuyorlardı. Yahudilerin meşhur şairi Ka'b bin Eşref söylediği şiirlerle hem Müslümanları hicvediyor hem de müşrikleri Müslümanlar aleyhine kışkırtıyordu. Bir gün Peygamberimizin yanına gelen Yahudiler Müslümanların selamına benzeterek belli belirsiz söyledikleri cümlede beddua ettiler. Hazreti Ayşe durumu fark etti.
6: Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm.
7: Ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun.
2: Peygamberimiz, ey Ayşe sakin ol. Allah her işte yumuşak davranmayı sever dedi.
7: Ya Resulallah, sen bunların ne söylediklerini duymadın mı? Ölüm senin üzerine olsun dediler.
2: Peygamberimiz, ben de onlara ve aleyküm, yani sizin de üzerinize olsun dedim ya dedi. Hazreti Ayşe haklı olarak öfkelenmişti. Fakat haklı da olsa beddua etmemesi gerekiyordu. Resulullah sözün en güzeline tabi olup sözün en güzelini söylemekle emrolunmuştu. Kendini bilmezler yüzünden bunu terk edemezdi. Peygamberimiz sevgili kızı Fatıma ile damadı Ali'yi sık sık ziyaret ederdi. Yine bir gün kızının evine gitmişti. Evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya amcanın oğlu nerede diye sordu.
8: Aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı.
2: Bunu öğrenen Allah Resulü o nerede bir bak diyerek Ali'yi araması için birini gönderdi. Adam geri geldi ve şöyle söyledi.
4: Ey Allah'ın Resulü, Ali mescitte uyuyor.
2: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin yanına gitti. Onu bulduğunda uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmıştı. Kalk ey toprağın babası derken, bir taraftan da onun üzerindeki toz toprağı silkeliyordu.
9: Siz miydiniz ey Allah'ın Resulü? Kusura bakmayın, uyumuş kalmışım. Az önce bana Ebu Türam...

0: şehrinden koru ya Rabbim. Ne kötü bir rüyaydı. Bunu Resulullah'a anlatmam lazım.
1: Ya Resulallah, Ümmül Fadıl geldi. Sizi görmek istiyor.
2: Ümmül Fadıl heyecanla içeri girdi. Peygamberimiz telaşının sebebini sordu.
0: Ya Resulallah, çok kötü bir rüya gördüm. Sizin vücudunuzdan bir parça kopmuş ve benim evime düşmüştü.
2: Peygamberimiz Ümmü Fadl'ın endişesini anlıyordu. Rüyanın kötü bir şeye işaret ettiğini sanıyordu. Mütebessim çehresini yengesine çevirdi ve dedi ki, hayırlı bir rüya görmüşsün. Fatıma'nın bir oğlu olacak, sen de onu oğlun Kusem'le beraber emzireceksin. Ona süt annelik yapacaksın, dedi.
0: Öyle mi? Benim aklıma neler gelmişti halbuki. Bu haber gerçek bir müjde. Şükürler olsun. Oğlumuz sağ salim doğsun da ben de süt annesi olayım inşallah.
2: Bu rüyadan bir müddet sonra Hazreti Fatıma'nın bir oğlu oldu. Peygamberimiz müjdeyi aldığında torununu görmek için kızının evine gitti.
3: Resulullah geldi. Hoş geldiniz ya Resulallah.
4: Müjdeler olsun.
3: Allah Fatıma'ya nur topu gibi bir erkek evlat verdi.
2: Peygamberimiz heyecanla, Esma, bana torunumu gösterin, dedi.
3: Hemen getiriyorum. Ya Resulallah, işte torununuz.
4: Bembeyaz örtüsünün içinde mis gibi kokuyor. Kucağınıza almak ister misiniz?
2: Peygamberimiz torununu kucağına aldı. Resul-i Ekrem onu kaybettiği iki küçük yavrusunun özlemiyle bağrına bastı. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okudu. Sonra ona ne isim verdiklerini sordu.
5: Harp ismini koydum ey Allah'ın Resulü.
2: Hazreti Ali gerektiğinde savaştan geri durmasın diye oğluna Harp, yani savaş ismini koymak istemişti. Peygamberimiz hayır, Hasan olsun, dedi.
6: Hasan mı? Bu ismi daha önce hiç duymamıştım.
4: Evet, Araplar arasında kullanılan bir isim değil. Ama manası çok güzel.
6: Güzellik ve iyilik manalarına geliyor değil mi?
4: Evet, Resulullah çocuklara güzel isimler konmasının öneminden bahseder ya hep. Onun şöyle dediğini hiç unutmuyorum. Sizler kıyamet gününde babalarınızın isimleriyle ve kendi isimlerinizle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.
6: Esma, Resulullah bir şey istiyor galiba, baksana.
3: Bir şey mi istediniz ya Resulallah?
4: Hurma istedi. Ezip bebeğin ağzına sürecekmiş.
6: Şurada taze hurma vardı. Getireyim de hem bebeğe versinler hem annesi yesin.
2: Peygamberimiz Hazreti Hasan'ın damağına yumuşak hurma sürerek ona dualar etti. Hazreti Fatıma'ya da bebeğin saçını keserek saçının ağırlığınca gümüşü sadaka olarak dağıtmasını söyledi. Resulullah'ın ailesinde büyük bir sevinç yaşanıyordu. Hasan hepsi için göz aydınlığı olmuştu. Doğumunun 7. günü bir şükür nişanesi olarak akika kurbanı kesildi. Bundan hem hane halkı hem de diğer Müslümanlar yedi. Mekke, Müslümanlardan intikam almanın yollarını arıyordu. Bedir Savaşı'nda kaybettiklerinin bedelini ödetmekte kararlıydılar. Ebu Süfyan birkaç askeri girişimde bulunduysa da başarılı olamamış, Müslümanlara ciddi bir zarar verememişti. Kureyş eşrafı toplanarak Ebu Süfyan'ın yanına geldi.
7: Ebu Süfyan, seninle konuşmaya geldik.
8: Sizi dinliyorum.
7: Kureyş'in ticaret kervanından büyük bir kazanç sağladığını hepimiz biliyoruz.
8: Evet, sermayemiz kadar kâr ettik. Muhammed'in kervanı ele geçirmemesi için elimden geleni yaptım.
9: Sen kervanı kaçırırken biz de canlarımızdan olduk.
8: Siz olmasaydınız ben o malları kurtaramazdım. Ama sadece siz kayıp vermediniz. Hepimizin canı yandı. Benim oğlum da orada öldü.
7: Neyse, olan oldu. Asıl meselemize

0: Bu kervanın sahipleri ticaret mallarından elde edilen gelirle Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı büyük bir ordu hazırlanmasını istiyor.
1: Evet, ordu olsun.
2: Öyle yapalım.
3: Muhammed bizi perişan etti. Babalarımızdan, oğullarımızdan ve kabilemizden nice insan öldü. Bu malları intikam almak için kullanalım.
4: Evet, evet.
5: Evet, öyle yapalım.
3: İntikamımızı alalım. Evet.
6: Kervan sahipleri bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Herkes buna gönüllü mü?
4: Evet, tabii ki.
6: Oğlum Hanzala Bedir'de öldürüldü. Kabilemin en şerefli kişilerini Bedir'de kaybettim. İntikam alması gerekenlerin ilki benim. Siz olur derseniz seve seve orduyu hazırlarım.
3: Hepimiz razıyız.
2: Evet.
3: Ne gerekiyorsa yap.
6: Kervanda 100.000 dinar değerinde mal var. Bunun 50.000 dinarı sermayemiz, geri kalanı da elde ettiğimiz kar. Sermaye sahiplerine paralarını iade edelim. Elde ettiğiniz tüm karı bu iş için kullanalım. Ne dersiniz?
3: Onu
5: 50.000 dinara kuvvetli bir ordu hazırlarız. Buna kimsenin karşı çıkacağını sanmam.
3: Hadi o zaman başlayalım hazırlıklara.
7: Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra Medine'ye gelmek istemiş ama Peygamberimiz onun Mekke'de kalmasını uygun görmüştü. Kureyş'in savaş hazırlığını haber alan Hazreti Abbas bunu bir an önce Medine'ye bildirmeliydi.
8: Bunu bir an önce Muhammed'e bildirmeliyim. 50.000 dinar. Bu çok büyük bir meblağ. Kim bilir ne kadar büyük bir ordu olacak. Biraz daha bilgi toplamalıyım. 3.000 asker var. Bunun 700'ü zırhlı. Müslümanlar Bedir'de 300 kişi kadardı. Nasıl karşısında durabilecekler bu ordunun? Bir ulak bulmalıyım. Kim olabilir? Bak, güvenilir bir süvari olmalı. Gifar kabilesinden bir adam vardı. O bu iş için biçilmiş kaftan. Sana verdiğim bu mektubu bir an önce Medine'ye götüreceksin. Muhammed bin Abdullah'tan başkasına vermeyeceksin. Herhangi birinin bu durumdan haberdar olmaması gerek. Beni anladın mı?
4: Anladım. Atımı dinlendirmek dışında durmadan yola devam edeceğim ve Muhammed'i görmeden bu mektuptan kimseye bahsetmeyeceğim. Merak etmeyin.
8: Hadi yolun açık olsun. Selametle git.

0: Muhammed bin Abdullah nerede bulurum?
1: Kuba'ya gitti bugün. Oraya gidersen mescitte onu yakalayabilirsin.
0: Tamam, teşekkür ederim.
2: Peygamberimiz Kuba mescidinden çıkarken ulak ona yetişti. Resulullah'ın yanında sahabilerinden Übey bin Ka'b vardı.
3: Ya Resulallah, bir haberci geldi. Size bir mesaj getirmiş, önemli olduğunu söylüyor.
2: Peygamberimiz adamın yanına gelmesine izin verdi ve dediklerini dinledi. Sonra Übey'den mektubu okumasını istedi.
3: Abbas bin Abdülmuttalip'ten Muhammed bin Abdullah'a. Kureyşliler üzerinize yürümek üzere toplanmıştır. 3000 kişiler, 200 atlıları, 700 tane zırhlı askerleri, 3000 de develeri var. Tüm silahları yanlarına aldılar. Önleminizi alın.
2: Savaş çok yakındı. Peygamberimiz mektubu kendisine okuyan Übey'e bunun mahiyetini gizli tutmasını emrettikten sonra Ensar'dan Sa'd bin Rebi'nin evine gitti.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Yeryüzünün ciğerleri sadece ormanlar değil. Aldığımız her iki nefesten birinin oksijenini denizlerde fotosentez yapan canlılar üretiyor. Boyları 50 ila 60 santim olmasına rağmen devasa fayda sağlayan deniz çayırları genellikle Akdeniz havzasında bulunuyor. Ülkemizin kıyılarında da bulunan deniz çayırları tropik ormanlardan 35 kat daha fazla karbon tutuyor. Bir metre karesi günlük 10 ila 15 litre oksijen üretiyor. Yaradan'ın mucizesi bu bitki örtüsü, çok sayıda su canlısının da evi.

0: kıyı erozyonunu önlemesi bakımından da önemli. Yağmur ormanlarından bile daha fazla oksijen sağlayan deniz çayırları ne yazık ki yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Her yarım saatte bir futbol sahası büyüklüğündeki deniz çayırı alanı yok oluyor. Akdeniz'deki deniz çayırı habitatlarının %90'ı tahrip olmuş durumda. Teknelerin yalnız çapalaması, balıkçılık faaliyeti, kıyı dolguları ve kirlilik nedeniyle oksijenimiz azalıyor. Belki de varlığından yeni haberdar olduğumuz doğal yapıyı koruyabilmek için bizim de yapabileceklerimiz var. Ama evvela dünyanın yaratılışındaki manayı düşünmemiz ve aldığımız her nefeste şükretmemiz gerekir. Kur'an'da da buyurulduğu gibi, O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Abi, bu çiftliğe niçin geldik ki?
2: Sana yolda söyledim ya.
1: Bana sadece bir arkadaşını çarşıda gördüğünü, ona nasılsın diye sorduğunu ve onun da eğer bir alet çantam olsaydı daha iyi olurdum dediğini söyledin. Yoksa elindeki alet çantasını onun için mi getirdin?
2: Sonunda anlamana sevindim.
1: Arkadaşının öylesine söylemiş olduğu bir söz için bu kadar yol gelinir mi hiç?
2: Ne biliyorsun öylesine söylenmiş bir söz olduğunu? Unutma ki birine nasılsın diye sorduğunda ve sonrasında bunun gereğini yaptığında o kişinin gününün güzelleşmesine vesile olursun. Neden böyle bir hayırdan mahrum kalayım ki?
1: Keşke birileri de benim günümü güzelleştirmek için bir şeyler yapsaydı.
2: Hayırdır, senin neye ihtiyacın var ki?
1: Talihin ne olduğuna dair bir araştırma ödevim var da, senenin son ödevi bu.
2: Hani şu şans ve baht anlamında kullanılan talihten mi bahsediyorsun?
1: Evet, ama sözlük anlamı dışında bir şeyler bulup yazmam gerekiyor. Mesela en güzel talih nedir?
2: Önce arkadaşıma şu çantayı teslim edelim. Ondan sonra da senin gününü güzelleştirecek olan cevabın peşine düşeriz ha, ne dersin?
1: Gerçekten mi?
2: Hiç şaka yapar gibi bir halin var mı?
1: Burası ne kadar da büyük bir çiftlikmiş ya. Her yerden hayvan çıkıyor. Az önce bir deve kuşu görmüştüm. Şimdi de koyun ve keçi sürüsü geçiyor önümüzden.
2: Bunlar ne ki? Ayrıca bu çiftlikte at, merkep, inek, manda, deve, tavus kuşu, kaz, ördek, tavuk, horoz gibi hayvanlar da var.
1: O hayvanları görmeden önce şu koçu seveyim biraz.
2: Bak, adı üstünde koç o, kuzu değil. Fazla yaklaşma istersen.
1: Bana ne yapabilir ki? Gel bakalım kuçu kuçu.
2: Ne? Kuçu kuçu mu? Fazla geç olmadan çekil şu hayvanın önünden Gökay.
1: Neden çekileyim ki?
2: Koç geri geri gittiğine göre bak sana toslayabilir. Hatta gibisi fazla. Bak bak bak üstüne geliyor hızla.
1: Olamaz. Ben sana ne yaptım kuçu kuçu? Bırak peşimi.
2: Tamam, yakaladım onu. Hadi şimdi düş bakalım sürünün peşine. Hadi.
1: Vay be, ucuz kurtuldum. Teşekkürler abi.
2: Bir şey değil. Ah bak, arkadaşım da bize doğru geliyor. Çiftlikte 4 saat kadar vakit geçirdik. Umarım sıkılmamışsındır.
1: Ne sıkılması be abi? Hayvanları besledik, kuzuları sevdik. Sonra kümese girip yumurta topladık. Arkadaşın bizim için mangal yaptı, oturup afiyetle yedik. Üstelik ayrılırken en doğalından süt, peynir, yumurta ve yoğurt gibi şeyleri de aldık.
2: İyi, memnun olmana sevindim. Arkadaşıma bu kadarına gerek yok desem de beni dinlemedi işte.
1: Gördüm abi, eline ne geçtiyse doldurdu arabanın bagajına.
2: Gelelim senin meselene. Hani şu en güzel talih nedir sorusuna.
1: O sorunun cevabını buldum bile.
2: Bakıyorum da çiftlik havası sana yaramış Gökay.
1: Hem de nasıl?
2: Bulduğun cevabı söylemeyecek misin?
1: Hemen söylüyorum. Şu hayatta en güzel talihlerden biri de kıymet bilen ve halden anlayan insanlarla karşılaşmaktır.
2: Peki bu kanıya nasıl vardın?
1: Senin arkadaşına verdiğin değerle ve onun da aynı şekilde karşılık vermesiyle vardım tabii. İnsanın çevresinde böyle güzel arkadaşları olduktan sonra sırtı yere gelmez evelallah.
2: Öyleyse yaz bunları.
1: Yazdım bile.
2: Ne zaman yazdın yahu, daha yeni söylendi.
1: Çiftlikteyken yazdım abi. Telefona not aldım da.
2: İyi yapmışsın.

0: Hah, bak şurada bir dinlenme tesisi var.
1: Şikayet.
0: Kahveyi beğenmedin mi yoksa?
1: Hayır abi. Hmm. Hani sen ömür törpüsü olan insanların en belirgin özelliğini sormuştun ya.
0: Ha, sen onu diyorsun. Söyle bakalım.
1: Bence bu tür insanların en belirgin özelliği her şeyden şikayet etmeleridir. Ve hiçbir şeyden memnun olmamalarıdır.
0: Tebrikler. Ben de senin gibi düşünüyorum. Böylelerine nasılsın diye sormana bile gerek yok. Felaket tellallığı gibi ağızlarını bir açarlar, susmak nedir bilmezler.
1: Evet abi.
0: Allah'tan biz ne yapacağımızı biliyoruz, değil mi?
1: Koçlara kuçu kuçu diye seslenmiyoruz.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Sözü yeteri kadar açmaz. Kapalı söylersen sonunda hamlık olur. Ham olan her şeyin zararı olur. Olgunluk istersen sözünü iyice yoğurup pişirmelisin.

Edep arayişidir insanın. Bir edep tabiidir şeytanın. Bir edep olmak ile oldu hasut, dergehi rahmeti haktan merdut. Edep insan olanın süsüdür. Edepsiz ise şeytanın arkasından gidendir. O şeytan edepsizliği yüzünden hasede düştü ve edepsizliği yüzünden Allah'ın rahmet dergahından kovuldu.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Karıncadan, ivretten, kıştan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Önlem nedir, biriktirmek nedendir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Kendine vakit ayırıp doğaya yürü. Bu yürüyüş renklerin, dokuların, türlü canlıların iç içe nefeslendiği o ahengi çözmek için ne güzel fırsat. Bakma, gör, dur ve nihayet anla ki aradığın nice cevap o akışın üzerinde ilerleyen yapraklar kadar canlı. Kuşun göğü boyayan kanatları, yılanın karanlıkta süren sakin seyri, kuzunun onlarca koyun içinde annesini tanıyabilmesi, karıncanın sürüp giden gayreti sana seni öğretir. Ah kara karıncalar, neden onca çalışmaktalar? Bil ki karıncanın derdi manzara değil, manzaranın kendisi olmaktır. Tedbirle kışa hazırlanırken yaz geçip gider. Kimileri için yazın çiçeklerini koklamak önemlidir elbette ama akıllı kişi için çiçeklerin meyve olacağı demi kışa dek süren tokluğa çevirmek elzemdir. Yokluk zordur. Yoksunluk kişiyi derinden yaralar. O halde karıncaya kulak ver. Onun çalışkanlığı ve öngörüsü sana zor günlerden aşıp gelen bolluk ve rahatlıktan dem vurur. Yarını hesaba katmak bugünü de zenginleştirir. Biriktirmek bereketin yemyeşil nehirlerini hareketlendirir. Verimli bir hayatın derinliklerinde zamanın sınavlarına dair pek çok ipucu gizlidir. Baba oğlunu yarınlara hazırlarken ona hayatı anlatır. Öğrenci sınavlarına hep önceden hazırlanmalıdır. Çırak zanaati yarının ustası olacağını umarak öğrenir. O halde bugünü yaşarken yarına hesaba katmak ihtiyaçları kazanca çeviren emeğe işaret eder. Başarmanın en fes tadını merak edenler güçlüklerle çarpışırken meydandan kaçmaz. İşini ihmal etmek yerine fikrinde ısrar eder. Karıncadan da öğrenir, arıdan da. Ağlamaktan da korkmaz, yorulmaktan da. En güzeli nedir dersen düzenli çalışmaktır derim. Hayatta kalmak değildir sadece vazife. Hayatı incelikle inşa etmek de boynumuzun borcudur. Varsın kimse bilmesin neler çektiğini. Alkışla bekleme. Şuna inan ki gecenin ardından doğan güneşin ilk ihtişamını sadece uyumayanlar görür. Uyan, hevesin ve hayalin senin gayretinle taçlansın. Yarınki sen, bugünkü senden çok umutlu. Diyelim ki kaybettin, olsun. Önemli olan yolda olmaktır bilesin. Güvende kalmak ancak böyle mümkündür. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Karıncadan ibret al. Yazdan kışı karşılar.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz.

yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Sahabeden Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Efendimiz zorluklar karşısında şöyle dua ederdi: Allah'ım, senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Hazreti Ebubekir de Efendimizin bir iş yapmak istediği zaman şöyle dua ettiğini bildirmiştir: Allah'ım, bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açıyoruz. Bambaşka yollardan geçmiş, geçerken heybesinde hatıralar biriktirmiş konuklarımızla sizleri de sohbete bekliyoruz. Misafirimiz var programımızın bu haftaki konuğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu Misafirimiz Var, her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

nefsin isteklerine uyan kişi saman çöpü gibidir. O her arzu rüzgarının önüne düşer, savrulur durur. Sebatlı, ihtiyatlı kişi ise dağa benzer. Bir dağ hiç esen rüzgara değer verir mi?

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu.
3: ...1974 yılında Afyonkarahisar'da aslen Balkan muhaciri olan Sivaslı bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, ilk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Kahyaoğlu, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitenin İslam Tarihi ve Sanatları ana bilim dalında gerçekleştirdi. Meslek hayatına 1997 yılında Ankara'da öğretmen olarak başlayan Kahyaoğlu, eğitim alanında farklı okullarda öğretmenlik görevinde bulundu. 2017 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, gençlerin sosyal, kültürel, eğitimsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan projelerin yürütülmesi, gençlik politikalarının geliştirilmesi ve gençlik hizmetlerinin ülke genelinde etkin bir şekilde koordine edilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Kamu yönetimi, eğitim ve gençlik hizmetleri alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Kahyaoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
2: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Misafirimiz Var programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu. Hiç vakit kaybetmeden hemen konuğumuza dönelim. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Reyhan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
4: Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız?
2: Hamdolsun bizler de iyiyiz.
4: Allah'a emanet.
2: Nasıl gidiyor hayat? Nasıl geçiyor vakit? Neler söylersiniz?
4: Vallahi çok hızlı geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Eskilerin tabirleri vardı. Böyle göz açıp kapayana kadar geçti ömrümüz derlerdi. Zannediyorum yaş biraz ilerleyince onu daha çok hissetmeye başladık. Çok hızlı geçiyor. Yani bir pazartesi, bir cuma, hafta içi nasıl geçti, gün nasıl bitti. Ayrı zaman mıdır, başka bir şey midir bilmiyoruz. Ama inşallah duamız şu. Rabbim bereketli etsin zamanlarımızı, vakitlerimizi inşallah. Ama çok hızlı ve yoğun bir tempo içerisinde geçiyor. İnşallah güzel günlerde yaşamak hepimize nasip olsun diyelim.
2: Amin inşallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi, ne ikram edelim?
4: Çay tercih ederim ben. Çay alabilirim.
2: Tamam, o zaman çayımız gelene kadar bir eser dinleyelim mi?
4: Olur.
2: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Mehmet Tayyip Kahyaoğlu kimdir? Dünden bugüne nasıl bir yolculuk yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Çok teşekkür ediyorum. Siz böyle sorunca ben de bir an çok hızlı bir şekilde eskiye doğru gittim. Bugünlerde önümüze farklı videolar düşüyor, böyle sosyal medyada görüyorum. İşte 80'li yıllarda Ankara nasıldı, işte İstanbul nasıldı vesaire falan diye. O videolarda ben hep kendimi görüyorum. Ben 1974 doğumluyum. Aslen biraz ondan da bahsedeyim isterseniz. Muhacir olan bir dedenin torunuyum. Esas memleketimiz Sivas ama babamın görevi münasebetiyle ben Afyonkarahisar'da doğmuşum. Ama kendimi bildim bileli hep Ankara'dayım. Yani 3-4 yaşında Ankara'ya gelmişiz ben o yaşlardayken. Ve o yıldan beri hep Ankara'da yaşadım. Ankara'da okudum. İlkokulu, ortaokulu, daha sonra İmam Hatip Lisesi'nde. O zaman işte 7 yıl olarak devam ederdi. Orada okudum. Sonra üniversite için Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne gittim. O benim evden ilk ayrılışımdır ama... Hani çocukluk dönemi diye ilgili söyleyecek olursam bugünlerde aslında çok özlemini duyduğumuz, işte eskinin çocuklukları, işte sokakta oyun oynamalar, işte terlemeler, eve gelip bir ekmeğin üzerine işte salça sürülen, sonra tekrar koşa koşa oyuna gidilen, oruçluyken günde 3 defa işte top oynanan, maç yapılan o yazın, Haziran'ın sıcağında işte o günleri Allah'a şükür yaşamış, Ankara'nın merkezinde çocukluğunu geçirmiş birisiyim. Sonrasında dediğim gibi işte lise ve üniversite hayatı geldi. Üniversiteyle beraber hayatımda da böyle bir farklı değişim süreci oldu, madden ve manen. Kendi kişisel gelişim anlamında da bunu söyleyebilirim. Ondan sonrasında da üniversite sonrasında bir öğretmenlik hayatım var. Öğretmenliği bir 6-7 sene yaptıktan sonra da Milli Eğitim'de bir idarecilik sürecim var. O dönemin bir büyüğü, abim diyeceğim, bir arkadaşımın bana tavsiyesi ya da uyarısıyla, işte idareciliğe bir başlarsan hayatın boyunca idareci kalırsın dediği şeyi şu an yaşıyorum ve hala idarecilik görevini sürdürüyorum. Ama dediğim gibi, hani çocukluk ve gençlik dönemini nasıl yaşadık, o dönemleriniz nasıl geçti diyecek olursanız, ister istemez bugün de bir kıyaslama sürecine giriyorsunuz yani o günü değerlendirirken. Yani o dönemde çocukluk yaşamış kişiler olarak daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani hayatı olağan şekliyle ve olgularıyla daha net yaşamıştık.

0: yaşadığımız, belki bugün baktığınız zaman çok fazla risk alanları içerisinde olduğumuz, olmuşuz, öyle görüyoruz, hissediyoruz ama daha içten, daha samimi, daha dolu dolu, daha gerçek bir hayatın içerisindeymişiz. Gerçek arkadaşlarımızın olduğu, toplum içerisinde komşuların, arkadaşların, ailelerin birbirine daha fazla güvendiği, mahalle kültürünün yaşandığı o dönemleri Allah'a çok şükür
1: çocukları sokağa emanet ettiğimiz.
0: Evet, yani komşularımızın bizi yeri geldiğinde işte sırtımızı kuruladığı, yeri geldiğinde kulağımızı çektiği o dönemleri Allah'a şükür çocukluğumuzda yaşadık. Belki de o kültürle büyümüş olmanın faydalarını, avantajlarını hissetmesek de bugün hayatın tam merkezinde her birimiz yaşıyoruz. Çocuklarımıza da, gençlere de bunları bir şekilde anlatmak, yaşatmak istiyoruz. Ama geldiğimiz noktadaki farklılıklar da işte bizi biraz o şeyin içerisinde, çelişkinin içerisinde bir mücadelenin içerisine sokuyor açıkçası.
1: Çünkü güven ortamını gördük. O sokaklarda çocuklarla, işte mahalledeki amcalarla, teyzelerle büyüdük. Ama şu andaki gençler ya da çocuklar daha çok ekran ve evin içine hapsolduğu için güven ve güvensizlik noktasını çok net yaşamış yaş grubundayız diyelim.
0: Doğru,
1: biz buna.
0: Doğru. Yani bunun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Eskiden dünyanız sadece mahallenizden, apartmanınızdan, sokağınızdan, köyünüzden ibaretti. Şu an bütün dünyayla beraber yaşıyorsunuz. Yani İstanbul'da herhangi bir semtte olan bir olayı da siz kendi mahallenizde olmuş gibi görüyorsunuz. Avustralya'nın bir köşesindeki hikayeyi de kendi mahallenizde olmuş gibi görüyorsunuz. O yüzden bir de maalesef olumsuz hikayeler çok daha fazla bizim gündemimizi teşkil ettiği için bu ailelere de çocuklara da yansıyor. Yani biz çocukluğumuzda ben hatırlıyorum, yani çok uzak mesafelere kendimiz bazen yürüyerek, bazen vasıta kullanmak suretiyle giderdik ama şimdiki çocuklarımızı biz ebeveynler olarak da bir yerlere gönderirken arkasından 40 defa bakıyoruz. Bunun işte farklı nedenleri var. Bu ister istemez çocuklardaki şeyi de oluşturuyor. Belki biz sağlıyoruz bunu. Bir özgüvensizliğe de sebebiyet veriyor ama bunun gerekçeleri de var. Yani işte dediğim gibi toplumsal bir takım olumsuzluk hikayelerini de çok duyduğumuz için ister istemez daha fazla üzerine titremiş oluyoruz. Fazla bir bireyselleşme süreci söz konusu.
1: Evet.
0: İşte az önce siz de söylediniz. Belki bir mahalle büyüğünün o çocuklardan herhangi birini uyardığı vesaire falan süreçleri yaşamıştık. Ama şimdi birisi size bir şey söylediği zaman ilk başta anne babalar hemen devreye giriyor.
1: Evet,
0: sen benim çocuğuma hangi hakla bu uyarıyı yaptın, sen kimsin? Ya da bazen çocuklar maalesef bunu da görüp duyuyoruz. Hani büyüğü olmasına rağmen çok da uygun olmayan ifadelerle siz bana karışamazsınız, bu benim işte hayatım, davranışım vesaire falan şeklinde. Dolayısıyla bir o anlamda şey süreci var. Maalesef bir bozulma diyorum ben buna. Böyle bir süreç var. Eskinin o samimiyeti, o içtenliği, o doğal sirkülasyonu şu an maalesef kalmamış durumda. O da bizi şeye itiyor. Daha fazla bireyselliğe yetiyor. Daha fazla böyle içten farklı bir yaşantı söz konusu oluyor açıkçası.
1: Peki. Uzun yıllardır gençlerle iç içe çalıştınız, çalışıyorsunuz da hala. Sizce bugünün gençlerini önceki kuşaklardan ayıran en önemli özellikler nelerdir? Gençleri daha iyi anlayabilmek için yetişkinlerin nelere dikkat etmesi gerekir, neler söylersiniz?
0: Evet. Yani bu soruyu isterseniz biraz da şöyle yapayım. Az önceki sorunun devamı mahiyetinde olsun. Biraz da hani mesleki hayatın içerisinde de bahsederek gelmiş olayım.
1: Tabii ki.
0: Dediğim gibi fakülte yılları sonrasında bir öğretmenlik hayatım oldu benim. Ve gerçekten de Ankara'nın farklı yerlerinde. İlk görev yerim Ayaş'ın Çanılıköy'dür. O zaman köydü. Şimdi mahallesi. Dolayısıyla orada göreve başladım ve daha sonra da farklı okullarda öğretmenlikler yaptım. Bu süreçler içerisinde çocuklarla ve gençlerle sürekli iletişimim oldu. Yani hem 10-11-12 yaş grubu hem 17-18 yaş grubu lise çağındaki çocukların hepsiyle de bir iletişim içerisinde oldum. Şöyle bir gözlemim var o günlerden bugüne gelinceye kadar. Bugün de aynı şekilde görevim icabı belki biraz daha büyük yaş grubu olan gençlerle sürekli iletişim içerisindeyim. Gençlerle kurduğum iletişimde gördüğüm şu, bir defa duygusal temas onlar için çok kıymetli, çok önemli. Yani gençlerle ilgili toplumda şöyle bir algı var ve gençleri belki de en çok rahatsız eden şeylerden birisi bu. Kesinlikle dinlenmediklerini ve anlaşılmadıklarını onlar düşünüyorlar. Yani eskiden gençler daha fazla belki tabii farklı gençlik kuşakları var, o farklı dönemler, bir takım siyasi ideolojik boyutları var, onlardan şu an bahsetmek istemiyorum ama hani biraz daha kendi içine kapalı bir nesle şu an biz dönüşmüş durumdayız, evet, açıkçası. Ama günümüz gençliğiyle ilgili benim kanaatlerim açıkçası olumlu. Çünkü şunu görüyorum, artık okuyan, sorgulayan, itiraz eden. Yani okuma kısmı belki biraz daha az olabilir. Yani ama burada şöyle gençlere şöyle ben hak veriyorum. Mesela anne babaların, büyüklerin gençlere hep şöyle eleştirileri oluyor. Hiç kitap okumuyorsun. Bunu diyen anne baba ya da büyük hayatının ya da gününün ne kadarını acaba kitap okumaya ayırıyor? Bu önemli bir soru. Çünkü aile içerisinde de olsun, eğitim ortamlarında da olsun, çocukların örnek aldığı kişiler öğretmenleridir. Dolayısıyla hani çocuk ne görüyorsa aslında onu yapıyor. Hı hı. Yani siz evde hiçbir şey söylemeseniz bile çocuğunuzun göreceği ya da fark edeceği bir şekilde, ya da öğretmeniyseniz onun görüp, hı hı, fark edeceği şekilde belli saatlerde bir şeyler okursanız, o da sizi görürse üçüncü gün o da bir kenarından buna başlayacak. Ama biz genelde büyükler olarak şunu yapıyoruz: hiç kitap okumuyorsun, hiçbir şeye bakmıyorsun, sürekli elinde telefon. Bu çok duyulan bir, evet, şey. Şu an genç dinleyicilerimiz beni alkışladıklarına eminim, yani çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu biliyorum.
1: Çünkü
0: yani
1: biz, anne babanın elinde de,
0: evet,
1: ekran var.
0: Yani biz sürekli onlara diyoruz ki elinden telefon düşmüyor, evet, ama benim elimden de düşmüyor, evet, telefon. Ya ben de en az onun kadar bakıyorum. Sosyal medyada ben de onun kadar vakit geçiriyorum. Ben de onun gibi az kitap okuyorum. Dolayısıyla işin hani o anlamda bir haksızlık boyutu olduğunu, hı, düşünüyorum. Hı. Yani genel anlamda bir okumama hastalığımız var. Sadece gençlerin, evet, sorunu değil bu. Genel anlamda bir araştırmama hastalığımız var. Ama şu kısmını beğeniyorum: çocuklarımız ve gençlerimiz gerçekten özgüvenleri yüksek. Yani kendilerine inanıyorlar, kendilerini güzel ifade ediyorlar. Ve benim en çok hoşuma giden taraflarından bir tanesi şu: sorguluyorlar. Yani edep ve saygı ölçüsü içerisinde, hı hı, o sorguluyor olmaları, itiraz ediyor olmaları, bilgiye ve bilime açık olmaları, araştırıyor olmaları gerçekten önemli bir şey. Dinimizin ilk emri zaten oku, araştırmak üzerine. O yüzden de bu taraflarını gördüğüm zaman da gerçekten tabii ki mutlu oluyorum. Ama tabii ki bir şey var mı? Var. Hani az önce de bahsettik. Bir, hı hı, bireyselleşme var, bir kendi kendine yaşama var. Bunda hepimizin kabahati var ama. Ya ben bir toplantıda şöyle bir cümle kurmuştum. Biraz da ilgi çektiği için bunu zaman zaman dile getiriyorum. Biz mesela şehirler kuruyoruz, yeni binalar yapıyoruz, işte akıllı binalar diyoruz vesaire, hı hı, falan. Her şeyi düşünüyoruz ama bunca planın, projenin içerisinde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bir hedef ve plan gerçekten yok denecek kadar az. Yani genç dostu ya da çocuk dostu bir apartman, bir daire, bir şehir kurmak gibi bir hedefimizin olduğunu ben görmüyorum. Çok akıllı binalara yerleşiyoruz ama çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz çünkü bahçemiz yok, oyun alanımız yok. Çocuklar bu sefer evde kalıyorlar, bilgisayarın, tabletin başından ayrılmıyorlar. Bu sefer de bilgisayarın, tabletin başından çocuğu kaldırmaya çalışıyoruz. Halbuki bu önlemi, bu tedbiri daha baştan alsak, hani gençliğin sorunları nedir derken bu işin içerisinde aslında tüm kurumlar var. Yani şehircilik, planlama, çevre, bunların hepsi bu işin içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla evet, gençleri sorgulayacağız, eleştirdiğimiz de olacak ama bunların hepsini yaparken de mutlaka biz bu işin neresindeyiz ya da onlara nasıl bir imkan sunduk, nasıl bir dünya bırakıyoruz, nasıl bir ortam hazırlıyoruz ve ne bekliyoruz? Hani belki de bunları düşünmemiz bu anlamda daha kıymetli, değerli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam şöyle yapacağız, bir ara vereceğiz ama istiyoruz ki arayı verirken eserin anonsunu siz yapın.
0: Aa, tamam, çok
1: hem
0: teşekkür
1: sevdiklerinize
0: ederim,
1: hem dinleyenlerimize bir eser armağan etmenizi istesek hangi eseri armağan etmek istersiniz?
0: Evet, yani ben bu arada çok iyi müzik dinleyicisiyimdir. Yani her türlü müziği de dinlerim, çok da severim. Kulağımda vardır, söyleyemem ama hani böyle sözler falan da aklımda kalır. Ama ta çocukluğumdan beri aklımda, gönlümde hep böyle şey, Ahmet Özhan'ın yeri ayrıdır. Evet. Yani onu ayrı bir severim. Yani bütün sanatçılarla beraber. Son günlerde de onun bu Mevlevi'yiz Biz isimli bir eseri var. O çok dilimde. Eğer sizin için uygunsa, repertuvarda varsa onu dinlemeyi çok isteriz.
1: Beraber dinleyelim mi?
0: Çok mutlu olurum.
1: Eseri dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, hocamızın sizlere armağan etmiş olduğu eseri beraberce dinledik ve misafirimiz var. Programımız Mehmet Tayyip Kahyaoğlu hocamıza devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, gençlik çoğu zaman bir yaş dönemi olarak görülüyor. Oysa gençlik aynı zamanda ideal, sorumluluk ve karakter inşası demektir. Sizin nazarınızda gençlik nedir? Bir gencin sağlam bir kişilik geliştirebilmesi için hangi değerlere sahip olması gerekiyor? Neler söylersiniz?
2: Biz gençliği bakanlıkta şöyle tanımlıyoruz. Kendisini genç hisseden herkes gençtir diyoruz. Çünkü normalde...
1: Bir yaş skalası
2: var,
1: yok değil mi?
2: Var. Normalde var. Yani var.
1: Ama sizde yoktur herhalde.
2: Bizde yok. Evet. Yani biz mesela faaliyetlerimizi sürdürürken yaparken genelde işte 12-29 yaş arası işte gençlere yönelik diyoruz. Bununla ilgili farklı resmi şeyler de var. Rakamlar da var. İşte uluslararası örgütlerin belirlemiş olduğu rakamlar ama... Benim şahsi kanaatim insanın kendini hissettiği yaşla alakalı bir şey bu. Ve gençlik sadece bence mutlaka tabii ki biyolojik anlamda işte doğduktan sonra işte o çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık vesaire süreçleri var ama biraz uygulamayla alakalı bir tanım diye düşünüyorum. Yani siz şöyle hani 20 yaşında olup ama akşama kadar hiç hareket etmeyen bir insan iseniz, sadece fiziksel anlamda söylemiyorum bunu, düşünsel anlamda da, yani düşünmeyen, oturan, hiçbir şey yapmayan, bir hedefi olmayan, ideali olmayan, hevesi olmayan bir kişiyseniz, yaşınız ne kadar 19-20 de olsa bence o genç tanım içerisine girmiyorsunuz. Ama yaşınız 60'tır, 70'tir, farklı yaşlardasınızdır ama yerinizde duramıyorsunuzdur. Hareket ediyorsunuzdur, düşünüyorsunuzdur, üretiyorsunuzdur, hedefleriniz, hayalleriniz vardır. Siz gençsiniz. Yani bence bunu bu şekilde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki hayatın en güzel dönemleri ve az önce söylediğim çerçevede

0: baktığınızda da aslında bitmeyen dönem. Yani kaç yaşına gelirseniz gelin bunu sürdürmek gerekiyor. Şimdi bir programa katılmıştım ben çevreyle ilgili. Orada da gençlere Peygamber Efendimizin bu vasiyetinden bahsettim. Malumunuz işte kıyametin koptuğunu dahi görseniz elinizdeki fidanı dikiniz diyor Peygamber. Bu çok önemli bir şey. Yani insanın hayatında bizim dinimizin bize öğrettiği aslında şu: bir bitiş, bir son ya da işte artık rölantiye girme devri ya da işte dinlenme dönemi, yaşlılık devresi diye bir şey aslında yok. Yani biz işte son nefese kadar, beşikten mezara kadar hem okuyan hem öğrenen hem uygulamayı gerçekleştiren bir yapı olarak hayatı sürdürmemiz bizden isteniyor. Aslında gençliğin tanımını ben buna çok benzetiyorum, yerleştiriyorum. Çünkü insanın hayatında en hareketli olduğu, en dinamik olduğu, en böyle hayallerini gerçeğe dönüştürmeye yönelik hevesli olduğu, yine eskilerin tabiriyle kanının deli deli aktığı o dönem gençlik dönemi olarak kabul ediliyor. Ve bunun aslında hayat boyu devam etmesi en önemli, kişiyi de zinde tutan, hayatta tutan en önemli unsurlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. O yüzden gençlik içerisinde o dinamizm, o heyecan, o hareket ve belki de birkaç kez söyledim heves. Yani bu çok önemli, hayal çok önemli. İnsanların hayallerinin olması çok kıymetli. Yani bir şeyleri yapmak için hevesli olmaları çok değerli. O da onları sürekli zinde tutacaktır. Yani bir şeyi bir noktaya getirdiğiniz zaman bitti diye düşünüyorsanız o artık sizin enerjinizi de düşürüyor. Gençliğinizi de orada bitirmiş oluyorsunuz. O yüzden bir işi bitirdiğiniz zaman yeni bir işe başlamak. İnşirah suresinde de bize verilen öğüt budur. Bir işi bitirdiğiniz zaman tekrar yenisine başlamak. Aslında bu bir anlamda gençliğin de tabiri bence, sürekli üretmek, sürekli yeni bir şeyler ortaya koymak. Burada tabii araştırmayı da ben çok önemli buluyorum. Yani genç olan bir kişinin aynı zamanda yeniliklere açık olması, araştıran olması ve Mevlana'nın pergel metaforu vardır malumunuz. İşte bir ayağı, öyle anlatıyoruz biz gençlerimize de bunu, bir ayağı kendi değerlerine bağlı ama öbür ayağı pergelin bütün gelişmelerin hepsine açık. Yani ilim Çin'de de olsa, Amerika'da da olsa, Avustralya'da da olsa her şeyden haberdar ol ama kendi değerlerini de asla kaybetme. Dolayısıyla bu dinamizm, bu inanç ve bu heves içerisinde bir gençlik bizim hayalini kurduğumuz, düşündüğümüz ama dediğim gibi yaşını da çok ben açıkçası sınırlamak istemiyorum.
1: Asla bir derdi, bir kaygısı, bir amacı olan insanlar her zaman gençtir diye biliyoruz galiba. Peki hocam, dijital dünyanın ve sosyal medyanın hayatı kuşattığı bir dönemdeyiz. Gençlerin kimliklerini, aidiyet duygularını ve manevi dünyalarını koruyabilmek için ailelere, eğitimcilere ve kurumlara hangi görevler düşüyor? Bu konuda neler tavsiye edersiniz ya da söylersiniz? Evet.
0: Vallahi bu büyük bir sorun açıkçası. Yani aslında sorun değil de şöyle düşünün. Ben öyle görüyorum en azından. Yani bıçak gibi bu. Yani siz o bıçağı işte ekmek kesmek için ya da ihtiyacınız olan bir şeyleri kullanmak için de değerlendirebilirsiniz. Ya da kötü bir amaçla, kötü niyetle de değerlendirebilirsiniz. Ya da sağlık sektöründeki işte bir takım kullanılan malzemeleri siz insanların iyileşmesi için de kullanabilirsiniz. Ama başka şekillerde de kullanabilirsiniz. Şimdi dijitalleşme dediğimiz ya da işte sosyal medya konuları da bizim artık bugün bir gerçeğimiz. Yani bunlara karşı durma gibi bir pozisyonumuz yok. Ben şeyi hatırlarım, yani 80'li 90'lı yıllarda bir takım gerekçelerle, çok da saygı duyarım buna. Mesela evine televizyon almayan insanlar vardı. Evet. Yani televizyonun işte evdeki o ahengi, huzuru işte bozduğunu düşünen aileler, insanlar vardı. İşte başka alternatiflerle çocuklarının o bir takım olumsuzluklardan etkilenmelerin önüne geçmek için başka yöntemler buluyorlardı vesaire falan. Burada da benzeri bir uygulama olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani buna siz artık karşı koyma şansınız yok. Yani cep telefonu kullanıyorsanız, bilgisayar kullanıyorsanız, ki kullanmamak gibi bir ihtimalimizin olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani her şeyin bu kadar kolaylaştığı,
1: kolumuza taktığımız saate kadar.
0: Yani bizzat bizimle beraber
1: hareket ediyor,
0: yaşıyor. Dolayısıyla bunlar aslında çok büyük nimetler. Hayatımızı kolaylaştıran şeyler. Yani en basitinden eskiden bir fatura ödemek için işte bankaya gidiyordunuz, sıraya giriyordunuz, kuyruk bekliyordunuz vesaire falan işleminizi yapıyordunuz. Şu an kendi elinizin altındaki telefonunuzdan bunu bir saniye içinde yapabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir nimet gerçekten de. Büyük bir nimet ama riskleri de var, sıkıntıları da var. Bu iyi taraflarını ve kötü taraflarını hani gençlerimize, çocuklarımıza ama aynı zamanda kendimize de bir defa bunu anlatmak durumundayız. Yani bunu tamamen kötüleyerek, tamamen yok sayarak bir yere varma gibi bir şansımız yok. Böyle bir şey var, bu bir gelişme ve bunu şu koşullarını, bu şartlarını iyi değerlendirip buna göre hani bilinçlendirme, yeni tabirle işte medya okur yazarlığı gibi bu konularda biz çocuklarımızı, gençlerimizi mutlaka bilgilendirmemiz gerekiyor ve onları o bir takım tehlikelere, risklere karşı mutlaka haberdar etmemiz, bilgilendirmemiz ve uyarmamız gerekiyor. Bununla beraber bence şunu yapmamız gerekiyor. Bir, alternatif üretmemiz gerekiyor. Yani sadece yasaklamakla hiçbir yere varma şansımız yok. Yani televizyon izleme, tamam bunu kapat. Peki o boşluğu biz neyle dolduracağız? Yani bugün hep eleştiriyoruz. İşte şu yayınlar var. İşte bunlar bizi çok rahatsız ediyor. Değerlerimize aykırı vesaire falan. Ama gençlerin ilgisini çekiyor. İnsanların ilgisini çekiyor. Ama onun yerine siz bir alternatif sunmanız gerekiyor. Sosyal medyada da böyle. Dijital dünyada da. Yani Allah razı olsun. Eskiden mesela yoktu ama şimdi bir Diyanet televizyonunun varlığı, bir Diyanet radyonun varlığı, diğer yayınlarımızın varlığı insanlar için bir alternatif oluştu ve nefes aldı. Yani insanların oksijeni bir yerde almaları gerekiyor ve siz bunu sağlamış oluyorsunuz. Aynı tarzda, aynı mantıkla bence dijital dünyada da bu tarz alternatifleri bizim ya da ilgililerin mutlaka oluşturması ve topluma sunması gerekiyor. Ki gençlerimiz de burada doğruyu eğriyi, doğru bir okur yazarlıkla, doğru bir eğitimle anlamak suretiyle kendilerine daha doğru bir yol çizmiş olacaklar. Yani yoksa sadece uzak dur, yasaklıyorum, elinden alıyorum demek hiçbir şekilde çözüm değil. Yani o zaman başka mecralara gidiyor iş. Bu hep böyle olmuştur. Ben bir araştırmada okumuştum. Amerika'da bir eyalette çok uzun yıllar boyunca alkol yasaklanıyor. Hiçbir şekilde insanlara bu tükettirilmiyor, yasaklanıyor. Ve aradan bir 10-15 sene geçtikten sonra çok büyük bir patlama şeklinde insanların alkole yöneldiklerini görüyorlar. Tabii ki bu bir örnektir ama bunun yerine belki şöyle bir şey yapılabilseydi, o içeceğin yerine başka bir alternatif insanlara sunulabilseydi ya da yasaklamak yerine daha kolay, daha insan fıtratına uygun bir geçiş yöntemiyle bir sorun çözülme çalışması yapılsaydı daha iyi bir etki oluşturulabilirdi. O yüzden işte televizyonu yasaklıyorum, internet yasaklıyorum, şunu yapıyorum. Yani siz yasaklarsınız ama hele ki günümüz toplumunda insanların çok fazla erişebilecekleri noktalar var, alanlar var. Yani çağımızda özellikle anne baba olmak, eğitmen olmak gerçekten zor. Yani eskiden şu söylenirdi, bir çocuğu anne babası yetiştirir, okul yetiştirir denirdi. Bu doğru ama şu an o kadar çok farklı etmen var ki. Yani sosyal medya dediğimiz alanda siz karşınızda birisinin olduğunu zannediyorsunuz, onunla yazışmalar yapıyorsunuz, ona güveniyorsunuz ama aslında karşınızda öyle biri olmadığını görebiliyorsunuz. Ya da çok kötü niyetli insanların orada olduğunu görebiliyorsunuz. Bu hem maddi konular için geçerli hem bir takım manevi konular için geçerli. O yüzden alternatif oluşturmak ve aileleri bilinçlendirmek gerçekten çok çok önemli bir konu bence.
1: Ya şimdi anne babanın sevgisinde boşluk olunca... Evet. Gençler ve çocuklar özellikle o sosyal medya mecralarında gördükleri sevgiye, sahte sevgiye evet, yöneliyorlar ve ciddi sıkıntılar
0: çok
1: ortaya
0: önemli.
1: Çıkıyor.
0: Yani çok önemli bir yere temas ettiniz. Buraya evet. Ben bir iki cümle eklemek
1: tabii ki,
0: isterim. Yani buradan anne babalara da bir nevi tavsiyemiz olsun. Uzun yıllar öğretmenlik yaptığımdan bahsettim. Bunu çok net gördüm ben. Somut yaşayarak gördüm. Çocuklarından sevgiyi esirgeyen anne ve babalar çok büyük sorunlarla karşılaşma adayıdırlar. Bu net. O yüzden o çocuğu mutlaka şeye doyurmamız lazım. Hani bir yazarımızın sözü var ya, sevmek abartı sanatıdır, abartın diyor. Yani özellikle çocuklarımıza karşı bunu gösterirken abartarak sevmeliyiz ve çocuk kendinin sevildiğini bilmesi lazım. Annem beni seviyor, babam seviyor, kardeşlerim seviyor ve aile benim için güvenli bir ortamdır demeli ve yaşadığı her ne olursa olsun onu aile içinde paylaşabilir olmalı. Çünkü siz o sevgiyi göstermezseniz fıtrat gereği o çocuk o sevgiyi başka bir yerde arayacak ve başka bir yerde bulacak ve bulduğu yer Allah korusun çok olumsuz bir ortam olabilir. Bu hem dijital dünyada böyle hem real dünyada böyle.
1: Bir de hatalar çok küçükken paylaşamadığı için ailesiyle bu hatalar daha çok dönülmez hale gelecek. Evet. O yüzden sevgi çok
0: orada
1: önemli.
0: Orada da çünkü ailenin şu ortamı ona oluşturması lazım. Yani şu mesajı verebilmesi lazım. Çocuğun da bu mesajı alması lazım. Yani ailem beni her koşulda seviyor. Ben hata yapsam da beni seviyorlar. Yanlışım olsa da beni seviyorlar. Evet, bunun karşılığında belki beni cezalandırabilirler, uyarabilirler, kulağımı çekebilirler. Bu ayrı bir konu ama beni her halimle seviyorlar hissiyatını bizim çocuklarımıza mutlaka vermemiz gerekiyor ki o yaptıkları ki yapacaktır doğal. Yani hem çocuktur insandır hepimiz hata yapıyoruz. O yaptığı hataya rağmen sığınacağı limanın yine annesi babası ailesi olduğunu bilmesi gerekiyor.
1: Evet, çünkü onlar da bir nesil yetiştirecekler.
0: Doğru.
1: Peki hocam sohbet çok güzel gidiyor. Dilerseniz bir eser arası daha verelim mi?
0: Olur. Çok teşekkür ederim. Olur.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu ile devam ediyor. Kıymetli hocam, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmalarında gençlerin sadece katılan değil, aynı zamanda üreten ve yön veren bireyler olarak yer aldığını görüyoruz. Bu yaklaşım nasıl ortaya çıktı? Gençlerin sorumluluk üstlenmesi onların gelişimine nasıl katkı sağlıyor? Bir de hocam, özellikle yaz döneminde gençlerle ilgili projelerinizi sorsak bize neler anlatmak istersiniz?
2: Açıkçası şöyle, içinde gençlerin bizzat adının bulunduğu bir bakanlıktan bahsediyoruz. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin bizzat kendi bakanlığı. Biz gençlerimizi belli programlar dahilinde sık sık Ankara'ya davet ediyoruz. Bakanlığa davet ediyoruz. Bakanlığın katlarında gençlerimiz geziyorlar, dolaşıyorlar. Bakanlığın nasıl işlediğini görüyorlar. Bakanlıkta hangi birimler var? Bunlardan haberdar oluyorlar ve Türkiye'nin farklı yerlerinden geliyor bu gençlerimiz. Bu programı rutin yapıyoruz biz. Ve programın adına da Gençlerimiz Bakanlığında diyoruz. Yani kendi bakanlıklarında.
1: Çok iyi.
2: Burada niyetimiz ve hedefimiz şu aslında. Pek çok kamu kuruluş var Türkiye'de. Ama gençlerin çok kendilerine ait hissedecekleri ve bizzat kendilerine ait olan bir bakanlıkları da var. Bunu bilsinler istiyoruz. Dolayısıyla kendilerine ait olan bu bakanlığın politikalarını belirlerken, faaliyetlerini sürdürürken de gençlerin mutlaka içinde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Onları bizim yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerle ilgili bir istişare anlamında, fikir anlamında onları bu süreçlerin içerisine katıyoruz. Yani katılımcılıklarını çok önemsiyoruz. Erişilebilir olmayı çok önemsiyoruz. Bizim gençlere ulaşabileceğimiz pek çok fiziksel ortamlarımız var, gençlik merkezlerimiz var örneğin. Ya da işte 1 milyona yakın öğrenciyi yurtlarda barındırıyoruz, Kredi Yurtlar Kurumu'nda. Bugün Türkiye genelinde 1 milyona yakın öğrencimiz kalıyor. Türkiye'nin bütün il ilçelerinde her köşe başında işte spor sahaları, spor alanları vesaire var. Dolayısıyla biz çocuklarımızın, gençlerimizin özellikle okul dışı zamanlarının nasıl değerlendirileceğine dair çalışmaların hemen hepsinde yer alan bir bakanlık olmak istiyoruz.
1: Sanıyorum son zamanlarda sanatla ilgili çalışmalarınız da var, tiyatro ve oyunculuk üzerine.
2: Şimdi konu gelmişken onu da söyleyeyim. Dolayısıyla gençlerimizi bu süreçlerin içerisinde bizzat görmek istiyoruz ve politikalarımızı onlarla oluşturalım istiyoruz. Yani şöyle bir şey olsun istemiyoruz biz. Zaman zaman bir takım toplantılarda bu hepimizin dikkatini çeken bir konudur. Örneğin kadınlarla ilgili bir konu görüşülür, bir toplantı yapılır ama orada konuşan herkes erkektir mesela, hiç kadınlı olmadığı. Ya da engellilerle ilgili bir toplantıya katılmışsınızdır ama engellileri temsil eden hiç kimse yoktur. Dolayısıyla bu kendi içinde büyük bir çelişki aslında. Evet. O yüzden biz gençlerin yapacağı şeyleri düşünürken gençlere hadi şunu yapın, bunu yapın, bak senin için şunu oluşturdum, şuraya bunu açtım demenin ötesinde onlarla beraber ne istiyorsun, neye ihtiyacın var, sen hangi etkinlikler, hangi faaliyetler içerisinde yer almak istersin, neleri yapmak istersin, bunu kendi değerlerimizle kurgulamak suretiyle onlara sunmak istiyoruz. Az önce bahsettiğiniz şey bizim gençlik merkezlerimizde sürekli yaptığımız faaliyetlerden bir tanesidir. Gençlik merkezleri bizim şu an Türkiye'de 600'e yakın noktada gençlik merkezimiz var. 81 ilimizin tamamında, pek çok ilçemizde. Gençlik merkezlerinin temel mantığı şudur. Gençlerimiz az önce söylediğim gibi okul dışı zamanlarında yapmak istedikleri her türlü sanatsal, kültürel çalışmaların hepsini, sportif faaliyetleri, ders çalışma etkinliğini, bilgisayar oynama, işte ya da her ne yapmak istiyorsa biz onlara bu imkanı sunuyoruz. Fiziksel mekanı oluşturuyoruz ve diyoruz ki başka bir yere gitmeni istemiyoruz biz senin. Buraya gel ve burada yap. Bak burada biz sana öğretmen ayarlıyoruz, eğitmen veriyoruz. Başlarında gençlik lideri, gençlik çalışan dediğimiz arkadaşlarımız var. Rol model olacak tarzda aynı şekilde. Dolayısıyla burası senin yuvan olsun, burası senin evin olsun. Ne zaman istersen buraya gelebilirsin. Hatta onların taleplerine göre gençlik merkezlerimizi biz 24 saat açık tuttuğumuz yerler var. Gece saat 11-12'ye kadar açık tuttuğumuz yerler var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani Şanlıurfa'nın Viran şehrinden işte Edirne'nin Enezi'ne varıncaya kadar, işte Kars'ın Kazman'ından işte Muğla'nın köşesindeki işte Fethiye'deki gençlik merkezine varıncaya kadar. Bununla yetinmiyoruz. Özellikle son yıllarda üniversitelerde kampüs içlerinde mekanlar oluşturduk. Genç ofis adı altında. Orada da bu gençlik merkezlerinin bir benzeri. Daha küçük mekanlar ama daha genç dostu, daha sevimli ortamlarda. Yine bakanlığımızın çalışmalarını, faaliyetlerini orada gençlerimize açıyoruz, sunuyoruz. Bunun içerisinde işte az önce sizin bahsettiğiniz kültür sanat çalışmaları var. Şu an mesela Türkiye'de bölge finallerini gerçekleştiriyoruz. Bilgi yarışması bir gün gerçekleştiriyoruz. İşte bir gününde bu bölge finallerinin şiir yarışması gerçekleştiriyoruz. Tiyatro var. Yine aynı şekilde ses yarışması düzenliyoruz. Türk müziği yarışması düzenliyoruz. Bu çalışmalarımızın sadece bir tanesi ve Türkiye genelinde yaptığımız uygulamalar içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla biz çocuklarımızın müzik çalmalarını istiyoruz ve bir sporla uğraşmalarını, bir enstrümanla uğraşmalarını, bunlarla hemhal olmalarını istiyoruz ve bu

0: için adresi de gençlik merkezi ve genç ofisi olarak belirliyoruz. Bununla beraber bizim en büyük projelerimizden bir tanesi de bir kardeşlik iklimi adını verdiğimiz gençlik kamplarımız var. Ve özellikle yaz döneminde bütün Türkiye'nin 81 ilinin tamamında duyurusunu yaptığımız ve herkeslerin başvurusuna açık olan ve şu anda da başvuruların devam ettiği gençlik kamplarımız var. Hemen onun adresini de isterseniz vereyim.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Gençlik Hizmetleri gov.tr adresine girdikleri zaman Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfası üzerinden ya da sosyal medya kullanıyorlarsa GSB Gençlik adresi üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekleri ve başvurularını çok kolaylıkla bir dakika içerisinde yapacakları kamp dönemlerimiz var.
1: Belli bir yaş grubu mu yoksa herkes?
0: Belli bir yaş grubu, evet. Yani 12-25 yaş grubu arasındaki gençlerimizi
1: Herkes katılabilir.
0: Yani herkes başvurabilir. Hı hı. Tabii ki belli bir kontenjan olduğu için herkese çıkmayabilir. Burada da bazı önceliklerimiz var. İşte ailelerimizin ekonomik durumunu önceliyoruz. Başarı durumunu önceliyoruz. İşte gençlik merkezi bağlantısı varsa bunu bir ödül mahiyetinde düşünüyoruz. Ya da işte Şehit Gazi yakınıysa gencimiz onları zaten kuraya tabi tutmadan alıyoruz kamplarımıza. Dolayısıyla burada amaçladığımız şey şu. Hani özellikle yaz döneminde okul da bitmiş. Gençlerimiz, çocuklarımız yorulmuşlar. Onları biz bir hafta boyunca dinlendirelim istiyoruz. Ama sadece dinlendirmek değil, aynı zamanda eğitelim. Yani hem eğitimlerin olduğu, aynı zamanda pek çok eğlenceli sportif faaliyetin de yer aldığı bir kamptan bahsediyoruz. Ve burada şunu gerçekleştiriyoruz. Bulunduğu ilden alıyoruz, ulaşımını sağlıyoruz. Bir hafta boyunca o gittiği ildeki kamptaki bütün faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Konaklamasından, yemesinden, gezi programından, kamp etkinliklerine, eğitimlerine ve bir hafta sonra tekrar gençlerimize, ailelerine inşallah sağ salim teslim ediyoruz. Burada şunu yapıyoruz, bu çok kritik. Tüm bunlarla beraber daha önce hiç tanımadıkları, hiç görmedikleri, ülkemizin farklı kesimlerinden, farklı illerinden gelen diğer gençlerle aynı odalarda, aynı ranzalarda, onları aynı mekanlarda bir araya getirmek suretiyle kaynaşmalarını sağlıyoruz ve ilk başta söylediğim kardeşlik iklimini burada oluşturuyoruz. Yani daha önce hiç Trabzon'dan bir arkadaşı olmamış bir Muğlalı gencimizin artık Trabzon'da bir arkadaşı oluyor. Siirt'e daha önce gitmemiş, Siirt'in neresi olduğu hakkında bile bir fikri olmayan bir işte Edirne'li arkadaşımızın, gencimizin Edirne'den Siirt arasında bir bağ oluşmuş oluyor gibi özellikle farklı iller deki çocuklarımızı aynı odalarda barındırmak suretiyle o kardeşliklerinin ilişkilerinin pekişmesini istiyoruz ve bunu hamdolsun büyük ölçüde sağlıyoruz. Bununla beraber bu kamplar yılın her döneminde devam ediyor. Tematik kamplarımız var, farklı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz kamp çalışmalarımız var. Bunların hepsinin amacı şudur: bu ülkenin çocuklarına biz hizmet etmek istiyoruz ve onlara her şeyin en iyisini, layık olduklarını bizzat göstermek ve yaşatmak istiyoruz. Bundan dolayı da hem gençlik merkezlerindeki çalışmalarımız olsun, hem gençlik kamplarındaki faaliyetlerimiz olsun, uluslararası projeler gerçekleştiriyoruz. Daha önce kendi ilçesinden, kendi ilinden dışarı çıkmamış gençlerimizi dünyanın çok farklı ülkelerine yaptıkları projeleri desteklemek suretiyle göndermiş oluyoruz. Üniversite öğrenci topluluklarını destekliyoruz. Onların yaptıkları projeleri, çalışmaları belli ölçülerde maddi imkanları onlara sunmak suretiyle hayallerinin gerçekleşmesine vesile oluyoruz. Teknofest çağındayız. İşte çocuklarımız oraya çok ciddi anlamda yatırım yapıyorlar. Hevesliler, baktık ilgileri o tarafta. Onları o anlamda destekliyoruz. Gençlik merkezlerimiz de deney yap atölyelerimiz var. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarımızı bilimsel çalışmaların içerisine, inovasyona yönelik çalışmaların içerisine gitmeleri konusunda teşvik ediyoruz. O
1: aslında
0: yüzden,
1: siz ekran mahkumiyetinden gerçek hayata döndürüyorsunuz.
0: Doğru, doğru. Bizim öyle bir projemiz de var. Yani sosyal medyadan sosyal meydana dediğimiz ve sonrasında Gençlik Spor Festivali'ne bir anlamda dönüştürdüğümüz çalışmalarımız var. Yani şunu istiyoruz. Çocuklarımız konuşmanın ilk kısımlarında, baş taraflarında bahsettiğimiz şeyleri de tamamlayıcı mahiyette olacak belki. Hani istiyoruz ki çocuklarımız gerçek hayatın içerisinde ebru yaparak, işte dikiş nakış öğrenerek, yerine göre işte müzik çalarak, spor yaparak, kaligrafiyle, hatla, işte Kur'an okuyarak, yabancı dil eğitimi konusunda kendini geliştirerek, işaret dili öğrenmek suretiyle ne istiyorsa, yani grubunu oluştursun ve orada o eğitimi alsın ve bu ülkenin farklı kesimlerindeki çocukların hepsinin ortak değerlerde bir araya geldiği ve yarının Türkiye'sine değil sadece yarının dünyasına güzel sözler söyleyecek nesiller yetiştirmek için ciddi bir çaba içerisindeyiz. Burada da gençlerin katılımını çok önemli ve kıymetli buluyoruz.
1: Çok güzel. Peki şuna katılır mısınız hocam? Şimdi sanal klavye üzerinde birilerine laf söylemek, cümle kurmak, bu yaş grup

0: insanı çok fazla, karşılığında o insanın hissiyatının ne olduğunu görmeden çok rahat bir şekilde klavye üzerine bunu yapabiliyor. Evet. Ama gerçekte o cümleyi o arkadaşına kurduğunda onun ne kadar kırılacağını, evet, incineceğini ya da yüzünün nasıl bir hale geleceğini gördüğünde bence sanallıktan gerçekliğe çok da güzel katkılar sağlıyor bu kamplar. Peki kıymetli hocam, şöyle bir ara verelim. Bir eser daha dinleyelim. Olsun. Sonra son bölüme geçeceğiz.
1: Tamam.

0: Leyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahya oldu. Şimdi kıymetli hocam, malum haliniz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişe dair bir radyoculuk deneyiminiz ya da buna dair bir hatıranız var mıdır? Dinlemek isteriz.
2: Var. Ben açıkçası Türkiye'deki özellikle özel radyoların ilk böyle filizlenmeye başladı. 90'lı yılları bizzat yaşamış birisiyim. Yani o yıllarda üniversite öğrencisiydim. Ve öncesinde tabii çocukluğumda şeyi hatırlarım. Yani işte TRT 1 işte ya da polis radyosu. Polis radyosundan şeyi aklımdan hiç çıkmaz. Mesela çocukluğumda çok ilgimi çekerdi. O yıllar hatırlar mısınız bilmiyorum. İşte böyle kayıp ilanları falan olurdu.
1: Evet.
2: Bazen bir eşya, bazen bir kişi falan böyle. Dolayısıyla sadece radyo müziğin çalındığı ya da işte bir takım eserlerin icra edildiği değil, hayatın içerisinde insanlara bir takım yol arkadaşlığı

0: yapan bir aygıt bence. Dolayısıyla 90'lı yıllarda da özel radyoların oluşmasıyla, ortaya çıkmasıyla beraber biraz daha dindar kesimde özellikle çok büyük bir hevesin oluştuğunu hatırlıyorum. Çok büyük bir tabiri caizse yılların getirdiği özlem, yılların verdiği bir açlıktan sonra bir nefes alma gibi, bir oksijen alma gibi ya da suya kavuşma gibi bir halde, onu hatırlıyorum. O yıllarda Ankara'da ilk özel radyolar oluşmuştu. O radyolarda da benim yakınlarımın, arkadaş grubumun programları olurdu. Dolayısıyla hem aile bireylerimden hem de yakın arkadaşlarımdan o radyolara gidip orada programlar yapan insanların olduğunu biliyorum. Dolayısıyla o ilkel koşullarda diyeyim, oluşturulmuş o stüdyolara girmek, işte o duvarlarına oluşturulmuş o yansımayı engelleyecek bir takım o günün şartlarında süngerimsi şeyleri, işte ya da mikrofonu vesaire falan, o masaya oturmak, onları çocukluğumda, gençliğimde böyle bir
1: kasetlerle
0: heyecan olarak tabii yani işte mikserden bahsedilir, mikserin ne olduğunu işte ilk defa duyduğumuz, gördüğümüz yıllardan bahsediyorum ya da işte bant yayını vesaire falan. Dolayısıyla öyle bir ilgim, merakım var. Üniversite yıllarını ben Konya'da okudum, Selçuk Üniversitesi'nde. O yıllarda da Konya'da yerel radyolarda özellikle fakültenin son sınıfında bir programcılığım var açıkçası. Yani şöyle misafir olarak katıldığım, programı kendim yapmadığım ama böyle bir misafir
1: daimi
0: olarak katıldığım.
1: Oldunuz.
0: Evet, yani zannediyorum 15 günde bir katıldığım bir program idi. Hem biraz dini konuların konuşulduğu, biraz eğitimle ilgili konuların konuşulduğu bir programa ben dahil olmuştum. O yıllarda şöyle kötü bir anım da var. Başka bir radyodan da haber spikeri olarak davet edildim ben o yıllarda. O da beni çok heyecanlandırdı. O yıllarda hatta şeyi hatırlıyorum. Yani Bosna Savaşı'nın olduğu dönemdi ve bir önümde metin vardı. Orada normal böyle haber spikerinin okuduğu gibi ben o metni evde çalıştığımı hatırlıyorum. Bu benim için özel bir anıdır. Sonra radyoya gittim ve onu okudum. Aynı gün içerisinde 3 defa haber saatinde haberleri sundum. Sonra ertesi gün bana dediler ki çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun dediler. Ben anladım ki çok başarılı bir süreç geçmemiş. Dolayısıyla hani böyle bir radyoculuk anım var ama o şey beni hep heyecanlandırmıştır. Yani o mikrofonun önüne gelmek ya da o ortam içerisinde bulunmak. Radyo bence şöyle çok güzel ve modası hiçbir zaman geçmeyecek bir aygıt diyeyim. Arabada dinleyebiliyorsunuz. Gece yattığınız yerde dinleyebiliyorsunuz. Yani her yerde her zaman ulaşabiliyorsunuz ve hani çağ ne kadar gelişirse gelişsin, imkanlar ne kadar çoğalırsa çoğalsın. Evet, radyonun belki fiziksel ebatı değişiyor, şekli değişiyor ama hani içerik ve o gizem, mesela konuşan insanların kim olduğunu merak ediyorsunuz. Evet. Takip ettiğiniz insanlar var. Programını böyle çok kaçırmadığınız insanlar var. O kişinin kim olduğu hakkında fikriniz yok. Bazen bir takım hayal kırıklıkları da yaşanıyor. Onu da biliyorum.
1: İşte sosyal
0: yani.
1: Medyaya geldim. Artık bozuldu.
0: Şimdi herkes herkesi görüyor. Radyodaki programları da görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi benim için radyo hakikaten çok kıymetli, çok değerli. İster miydim? Evet, isterdim. Yani böyle çok yoğun, düzenli bir radyo programcılığı hayatım olsun isterdim. Ama
1: hala geçti.
0: Teşekkür ederim. Zaman zaman misafir olmayı tercih ederim. Ama bu tarz şeylerle de gerçekten insanlara çok katkı sağladığı, özel müdavimleri, dinleyicileri olduğunu gerçekten biliyorum ve mutlaka çok önemli hizmetler veriyor. Bunun da farkındayım.
1: Ya sesinizle dost ve arkadaş oluyorsunuz.
0: Evet, doğru.
1: Belki çok bunalmış, stres yaşayan bir genç için siz onun hemen arkadaşı oluyorsunuz. Oradan bir şey dinliyor, bir program dinliyor, bir eser dinliyor. Onu içselleştiriyor.
0: Doğru.
1: O onun arkadaşı.
0: Doğru.
1: O yüzden sizin nezdinizde tekrar ben Diyanet Radyoları ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel, kıymetli arkadaşlar 7/24 çalışıyorlar.
0: Sağ olsun.
1: Güzel programlar üretmeye
0: çok
1: çalışıyorlar.
0: Çok büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz gerçekten. Eyvallah. Çok kıymetli varlığınız.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum ben de.
1: Çok sağ olun. Şimdi kıymetli hocam, gelen bütün misafirlerimize 3 tane kelime hazırlıyoruz ve kelimelerimizi yöneltiyoruz, soruyoruz. Size de 3 tane kelime hazırladık. Eğer hazırsanız başlayalım mı?
0: Olur.
1: Tamam. İlk kelimemiz davranış.
0: Davranış deyince benim aklıma doğrudan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gelir ve onun hayatıyla ilgili de hep şu ayet benim aklımdadır ve yaşadığım bu döneme kadar hep bunu kendime örnek alarak almaya çalıştım. Zannediyorum Ali İmran suresinde mealen şöyle buyurur Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e hitaben: eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Dolayısıyla bunun çok çok çok önemli ve değerli bir yeri var bende. İnsanlara bir şey anlatan, söyleyen ya da işte bir takım iddiaları olan ya da rol model olma pozisyonda olan insanlar için baş tacı, yani mihenk taşı olacak bir ayet. Davranış her şeyin başıdır. Yani ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın, uygulamanız ve hal ve hareketleriniz her şeyin ötesinde gelir. Davranış deyince de aklıma bu geldi açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz edep.
0: Evet, yani bu da çok kıymetli, olmazsa olmaz bir konu bence. Eskiler bunu zaten baş tacı olarak tanımlamışlar. Onu giy ve işte her türlü yolun açık olacak ya da her türlü tehlikeden uzak kalacaksın gibi. Nezaket aklıma geliyor benim edep deyince. Güzellik geliyor, tamamlayıcılık geliyor. Yani pek çok şeyi sağlayabilirsiniz, bilebilirsiniz, çok farklı pozisyonlara gelebilirsiniz. Hani eskinin bir hikayesi vardır, işte ben sana doktor olamazsın, şu olamazsın, bu olamazsın demedim, ben sana işte başka bir şey olamaz. İşte orada edep vardır aslında. Dolayısıyla hani nezaketli olmak, insanların gönlüne dokunabilmek, mütevazı kalabilmek. Ya bunların hepsi aslında her birinde de, davranışta da, edepte de bunu görüyoruz. Hep Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından öğrendikçe, gördükçe uygulayacağımız, bizim de baş tacı edeceğimiz kelimeler açıkçası.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz bilgi.
0: Bilgi, evet. Bu da her şeyin başı açıkçası. Yani olmadığında neler yaşayabileceğimizi toplum olarak hep beraber gördüğümüz bir sürecin içerisindeyiz. Yani bilgisizce, cahilce yapılan hareketler, davranışlar, konuşmalar, yaşantılar, bunların hepsi hepimizin başına bir şekilde bela olarak dönüşüyor. O yüzden bilmek, okumak, araştırmak, öğrenmek aynı zamanda dinimizin ilk emri. O yüzden çok da kıymetli olduğunu düşünüyorum ve her zaman, az önce sohbet içerisinde de geçti, beşikten mezara kadar, evet, gençliğin her evresinde, ölünceye kadar hep aç olacağımız, ne kadar öğrenirsek öğrenelim, ne kadar edinirsek edinelim, daha fazla ihtiyaç duyacağımız bir kelime bilgi.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz var. Programımızın konuğu Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu hocamız oldu. Şimdi kıymetli hocam, programımızın bitmesine birkaç dakika kaldı ama isteriz ki programı bitirirken sizin kıymetli cümlelerinizle bitirelim. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
0: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani bana bu imkanı sağladığınız için hakikaten çok benim de keyif aldığım güzel bir program oldu. İnşallah bizi dinleyenler için de faydalı olmuştur kanaatindeyim. İnsanın tabii gönlünden çok fazla şeyler geçiyor. Hayat içerisinde, geçen yıllar içerisinde çok fazla öğrendiğiniz, tecrübe ettiğiniz şeyler oluyor. Bunu da anlatmak, paylaşmak istiyorsunuz. Siz de buna vesile oldunuz bu güzel sohbet vasıtasıyla. Hem çok teşekkür ediyorum radyoya, hem bu program hem de genel anlamında söylüyorum, yaptığınız ve yapacağınız güzel hizmetlerden dolayı. İnşallah Rabbim hepimize, cümlemize böyle sağlıklı, güzel, edep dolu, bilgi dolu ve güzel davranışlarımızı, son kelimelerinizi de burada kullanmış olayım, güzel davranışlarla dolu bir ömür yaşamayı hepimize nasip etsin. Sadece kendimiz değil, ailemiz, ülkemiz, bütün dünya, bütün insanlık için inşallah güzel bir hayat olsun. Gençlere ben hep şunu söylüyorum, bir araya geldiğimizde hep bunu anlatıyorum. Zannetmeyin ki diyorum, yani belli başlı isimler yok olduğu zaman dünyada kötülük bitecek. Bitmeyecek. Dünyada iyilikle kötülüğün mücadelesi her zaman var olacak. Biz sadece nerede durduğumuza karar vereceğiz. Biz doğru yerde durmak durumundayız. Biz doğruların, iyilerin, merhametlilerin, sabırlıların, güzel insanların olduğu yerde olmamız gerekiyor. Biz safımızı böyle belirleyeceğiz. O yüzden dünyada şu an var olan, gözümüzün önünde gerçekleşen pek çok kötü olay var. Maalesef işte Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın farklı yerlerinde bu vesileyle onlarla dua etmiş olalım. Ama sadece onlara kızmak, sadece lanetlemek değil, iyi insan olmak ve iyi insanların daha güçlü olması, daha bilgili, daha donanımlı, daha akıllı olması gerekiyor. O yüzden bu mücadelede de bizler inşallah yarınlara daha güçlü olabilmek adına daha fazla çaba sarf edip daha kendimizi geliştirmemiz gerekecek. İnşallah nice

Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokunduğu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınıza yer almak ümidiyle en emin olana Allah'a emanet olunuz.

misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç. İste dinle, az sonra.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm. Sıradaki ilahi kalıp çalışanlarına gelsin. Teşekkürler, kolay gelsin.
2: Sıradaki ilahiyi kızım Esra için, damadım için, İstanbul'daki ve Tarsus'taki torunlarım için istiyorum.
3: Selamünaleyküm. Sıradaki ilahi bütün herkese istiyorum. Allah'a emanet olun.
4: Selamünaleyküm. Ben Adana'dan Ahmet Kerem Atmaca. Sıradaki ilahi.

0: ailem için istiyorum.
1: Benim adım Gündüz Erva. Sıradakiler babam Engin için gelsin. Onu çok seviyorum.
2: İyi akşamlar diyenler söylüyor. Ben Ankara'dan Eslem. Herkes için dua ediyorum. Benim

Selamünaleyküm Riyanet Radyo. Antalya'dan Tuğba ben. Oğluma Lasaf'la birlikte her gün sizi dinliyoruz. Bugün de oluşum için sordum sarı çiçeği ilahisini istiyorum. Çalarsanız çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Latif Bera. Sizlerden halam için Gül Ahmet'im adlı ilahiyi istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı yayınlar.

0: Selamun aleyküm. Erzincan'dan Orhan Akpınar. Tüm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenlerine güller açmasa da ilahisini rica ediyor. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Selamun aleyküm. İzmir Bucu'dan Fethi. Sizlerden Umut Mumare'den bir Meltem Düzler'e etsin istiyorum. Bu eseri Diyanet Efendim dinleyenlerine armağan

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Safiye Bilge. Hasbihallerine canım anneme göndermek istiyorum. İyi yayınlar.
2: Selamünaleyküm. Bu mesajı Hatay'dan atıyorum. Sami Yusuf'tan Al Muallim parçasını istiyorum. Bu parça bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve kıymetli eşime gelsin.

0: sofrası. Anneme, babama, kardeşime, babaanneme, Eşref Ziya'nın Bir Güneş Doğuyor ilahisini istiyorum.
1: Merhaba, ben Mahir. Söyle İstanbul, söyle ezgisini. Biricik teyzem Şeyma için istiyorum, bay bay.
2: İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Şeyma. Eşref Ziya'dan Söyle İstanbul adlı eseri canım kardeşim ve canım yeğenim için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Var ya Yusuf'un diye ilahisini çalarsınız. Çok memnun olurum. Teşekkür ederim.
2: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, Diyanet Radyo çalışanların ve bütün dinleyen kardeşlerimin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için ben bir Yakup idim çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.

0: Selamun aleyküm. Ben Sakarya'dan Kamil Bilici. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarım için istiyorum.
1: Selamun aleyküm. İstanbul Başakşehir'den Ramazan Argum. Dursun Tamgaç, Recep Ramazan Argum'a ilahi istiyorum.

selamünaleyküm. Ben İstanbul'dan Ayşe. Beni doğan bebeğimle sizleri dinliyoruz. Sizden ben annemin duasıyım ilahisini istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.

0: Selamünaleyküm. Mustafa Demirci'den Sultanım İlahisi'ni tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine, bilhassa İstanbul'daki sevdiklerime, kardeşim Hilal ve teyzem Havva'ya armağan ediyorum. Hayırlı geceler.
1: Hayırlı akşamlar. Durmaz yanar vücudum Allah ilahisini rica ediyorum. Bu ilahi sevgili eşim Emine Hanım'a ve tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine gelsin. Durmaz.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'den dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İlahisini tüm İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum, ayakta bekleme, otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar, iyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık, ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle, her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürme yiyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet.
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh. Elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak, bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
2: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
2: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
2: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
2: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
2: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
0: Neymiş?
2: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
6: Hadislerin hikayeleri.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Kadim Mısralar.

gayrının cürmüne tan eylersin. Kendi ahvalini gör, neylersin? Başkalarının hatalarını ne diye ayıplıyorsun sakın ha? Sen önce hele kendi hatalarına bir bak da ne yapacağını düşün.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, Cumartesi ve Pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Cömert insan övgüye, hasisse yergiye layıktır.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: şefkatte, merhamette.
1: Gece gibi o,
0: ayıpları örtmekte.
1: Akarsu gibi o,
0: keremde, cömertlikte.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer...

mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgeleri bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de

Olallahu azimüşşana, mübdi-i daire-i imkana, ki edip hameyi sun'ı tedbir, nüsha-i alemi etti tahrir. Yaratılış dairesini ortaya koyan o şanı yüce Allah'a hamdolsun ki o yaratıcı kalemi ortaya çıkarıp alem denen bu kitabı yazdı.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
2: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk muhterem hocam.
2: Nasılsınız? Afiyettesiniz
3: inşallah. Elhamdülillah. Rabbim hayırlı, güzel günler nasip eylesin.
2: Kıymetli hocam, cin diye bir varlık var mıdır? Bu konudaki hassasiyetimiz ne olmalıdır?
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem hocam, sözlükte örtülü ve gizli varlık, görünmeyen şey anlamına gelen cin, elbette ki biz insanların duyu organlarıyla idrak edemeyeceği bir takım varlıklardır. Bu varlıklar bizim gözle göremediğimiz için, duyu organlarımızla idrak edemediğimiz için biz bu konuda Allah'ın ayetlerinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bildirdiklerinin dışında başka bir bilgiye sahip değiliz. Yani bu konuda bize vahiy neyi bildiriyorsa biz o vahiy çerçevesinde bilgilerimize inanır ve ona göre hareket ederiz. Şimdi peki vahiy ne diyor değerli hocam? Cenab-ı Rabbül Alemin'in kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de cinlerin alevli, dumansız, yalın ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbül Alemin Cin Suresi adıyla bir sure indirmiş. Bu surede cinlerle ilgili birçok bilgileri bize aktarmıştır. Bu surede Yüce Rabbimiz cinlerin de aynen insanlarda olduğu gibi iman eden kesiminin olduğunu ve iman etmeyen kısmının olduğunu, adaletli cinlerin olduğunu, zulmedici cinlerin olduğunu haber vermiştir.
2: Yani onların da akıl sahibi olduğunu, kendi iradelerinin olduğunu anlıyoruz.
3: Aynen cinler de insanlar gibi akıl sahibidir, nefis sahibidir, iradeleri vardır. Bu noktada insandan bir farkı yoktur. Yani insanı hayvandan ayıran en önemli özellik nedir? Akıldır. Cinleri de aynı şekilde akıl özelliği vardır. İnsanların meleklerden ayırt edici en önemli özelliği nedir? İnsanda nefis duygusunun olmasıdır. Aynı şekilde cinlerde de nefis duygusu vardır. Cinlerle insanların farkı nedir? İnsanlar topraktan yaratılmışlardır, cinler ise ateşten yaratılmışlardır. Onların alemleriyle insanların alemleri birbirinden farklıdır. Biz onları hissedemeyiz, onları göremeyiz. Beş duyu organımızla efendim onların varlığını anlayamayız. Ama bu onların yok olduğunu ifade etmez. Çünkü biraz önce söylediğim gibi birçok ayeti kerimede, birçok hadis-i şerifte cinlerden bahsedilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cinlerle ilgili birçok vakası vardır. Onlarla karşılaşması, onlara Kur'an okuması, cinlerin Efendimiz aleyhissalatü vesselama iman etmeleri yine rivayetlerde anlatılır, hatta ayeti kerimelerde de işaret edilir. Ondan dolayı her müminin cinlerin varlığına iman etmesi gereklidir muhterem hocam. Fakat biraz önce işaret ettiğim gibi cinler görünmeyen bir boyutta oldukları için insan açısından onların yaşayış tarzı, onların nasıl yedikleri, nasıl içtikleri, nelerle uğraştıkları biz insanlara kapalı konulardır. Bu noktada insanlarla ilişkileri hususunda Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bildirdikleri dışında başka bir bilgiye sahip değiliz. Ama burada çok önemli bir şey ifade edeyim değerli hocam. İnsanlar mutlak gaybı bilemedikleri gibi cinler de mutlak gaybı, yani gelecek bilgisini bilemezler. Onlar da onlara ne bildirilmişse onu bilirler. Daha fazlasını bilemezler. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Süleyman'ın canını aldığımızda onun öldüğünü asasını yiyen bir kurtçuk onlara, yani cinlere gösterdi. Onun yere yığılmasıyla cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı içlerinde bulundukları bu aşağılayıcı azap içerisinde kalmaya devam etmezlerdi. Yani Süleyman mabedinin yaptırılması esnasında Süleyman aleyhisselam orada inşasında görevlendirmiş cinleri. Ama Hazreti Süleyman'ın vefatını ancak asasının yıkılmasıyla, Hazreti Süleyman'ın öldüğünü o şekilde anlamışlar. Gaybı bilselerdi daha önce de anlar ve bu şekilde Hazreti Süleyman'ın emrinde kalmaya devam etmezlerdi.
0: Onların görünmüyor oluşu onlara daha yüce bir şey atfetmiyor yani.
3: Elbette ki onlar biraz önce işaret ettiğim gibi görünmüyor oluşları bize göre görünmüyor oluşlarıdır. Biz onlara nasıl görünüyoruz onu da bilmiyoruz. Yani bu bir üstünlük değil, bu sadece her toplumun bir özelliğidir. İnsan toplumunun kendine göre bir özelliği vardır. Cin toplumunun da kendisine göre bir özelliği vardır. Yine cinlerle ilgili bilmemiz gereken bir husus, aynen onlar da insanlar gibi Allah'a ibadet edip, Allah'ı bilip, Allah'ı tanıyıp, ona karşı sorumluluğu olan varlıklardır. Yani insanlar gibidir bu konuda. Onun için Yüce Rabbimiz buyuruyor ya, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin diye yarattım. İşte insanlar da cinler de Allah'ı tanıma, Allah'a ibadet etme konusunda yine birbirine benzer varlıklardır.
0: Değerli hocam, cinlerin insanlara, insanların cinlere ya da şeytanların insanlara zarar vermesi konusunda zarar verebilirler mi? Bu konuda nasıl tedbirler almalıyız?
3: Şimdi muhterem hocam, tam bıraktığım noktadan devam edersem, insanlar gibi cinler de Allah'a iman etmek ve ona ibadet etmekle sorumludur. Allah'a iman eden ve ibadet eden, güzel amel yapan, salih amel yapan insanlar olduğu gibi bu şekilde hareket eden cinler de bulunmaktadır. Ama Allah'ı inkar eden, Allah'a ibadet etmeyen, Allah'a isyan eden insanlar olduğu gibi bu şekilde hareket eden cinler de vardır. O zaman insanlar da cinler de bu yapmış oldukları iyi veya kötü davranışların karşılığını ahirette göreceklerdir ve bundan iyi yapmışlarsa mükafat, kötü yapmışlarsa ceza alacaklardır. Bu noktada Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Yani demek ki her peygamberin hem insanlardan hem de cinlerden düşmanları vardı. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin isteseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Yani insanlarda olduğu gibi cinler de peygamberlerin sözünü dinleyenler olacak, dinlemeyenler olacak, isyan edenler olacak. Yine bu ayet-i kerimede işaret edildiği üzere iyi iş yapan cinler olduğu gibi kötü iş yapan cinler de olacaktır ki bunlara da şeytan denilmekte. Ve bu noktada şeytanların başı olan iblisin cinlerden olduğu bize Kehf suresinde Yüce Rabbimiz tarafından şöyle haber veriliyor. Hani biz meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de iblisten başka hepsi saygıyla eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandır. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Değerli hocam, şimdi biraz önce sormuş olduğunuz soruya gelince, kötü cinlerin yapmış olduğu bir takım kötülükler olabilir. Aynen kötü insanların yaptığı bir takım kötülükler olduğu gibi. Ama biz insanoğlu kötü cinlerden, şeytanlardan gelebilecek bu zararlar noktasında şunu bilmemiz gerekir ki biz Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz sürece, Allah'a ibadet ettiğimiz sürece, cinlerin daha doğrusu şeytanların yolundan gitmediğimiz sürece onlardan bize bir zarar gelmeyecektir. Bizler bu noktada Allah-u Teala'nın bize yapmış olduğu ikazlara dikkat etmemiz, kötü insanların peşine gitmememiz gerektiği gibi şeytanların da peşine gitmememiz gerektiğini yine Yüce Rabbimizin ayetlerinden anlamaktayız. Burada bizim yapacağımız şey, inşallah başka bir programda hani sihirden, büyüden ve bunlardan nasıl korunuruz, o hususlardan bahsederiz. Ama bizim burada yapmamız gereken cinlerden ve cinlerle birlikte olan kimselerden, onlarla birlikte olduğunu iddia eden kimselerden, onların yapmış olduğu kötü işlerden, sihirden, büyüden uzak durmamız, bu noktalarda herhangi bir şekilde kapı aralamamamız ve özellikle maddi ve manevi istismarlara gelmememiz, bu noktalarda dikkatli olmamız gerekir.
0: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
4: Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözden senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla.

Şaşırdım kaldım işte. Bilmem kimsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hangi şey ucuzsa ayak altında kalır. Kıymetli kumaşlar kıymetinden dolayı baş köşede yer alır.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Ama Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim.
2: Bu samimi itiraf üzerine Peygamberimiz onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer ve cennete girer buyurdu.
3: Kurban kesmek hali vakti yerinde olan her Müslümana vaciptir. Kurban bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde kesilir. Ama ilk gün kesmek daha faziletlidir. Bir deveyi ya da bir sığırı 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Küçük baş hayvanlarsa ancak bir kişi içindir. Allah her konuda iyilikle davranmanızı tavsiye eder. Bıçaklarınızı iyice keskinleştirin. Hayvana kesileceğini göstermeyin. Kesim işini hızlı yapın ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesini sağlayın.
2: Peygamber Efendimiz, Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?
2: Peygamberimiz, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı.
5: Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var?
2: Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu.
4: Ya yünlü olursa?
2: Resulullah, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi. O günlerde Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. Gelenlerin çoğu ihtiyaç sahibiydi ve doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz, kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi. Kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı.
0: 55. Bölüm.
2: Medine Yahudileri Müslümanlara diş bilemekten geri durmuyorlardı. Bedir Savaşı'ndan sonra ihanetleri sebebiyle Medine'den sürülen Yahudilerin intikam ateşiyle tutuşuyorlardı. Yahudilerin meşhur şairi Ka'b bin Eşref, söylediği şiirlerle hem Müslümanları hicvediyor hem de müşrikleri Müslümanlar aleyhine kışkırtıyordu. Bir gün Peygamberimizin yanına gelen Yahudiler, Müslümanların selamına benzeterek belli belirsiz söyledikleri cümlede beddua ettiler. Hazreti Ayşe durumu fark etti.
6: Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm.
7: Ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun.
2: Peygamberimiz, ey Ayşe sakin ol. Allah her işte yumuşak davranmayı sever dedi.
7: Ya Resulallah, sen bunların ne söylediklerini duymadın mı? Ölüm senin üzerine olsun dediler.
2: Peygamberimiz, ben de onlara ve aleyküm, yani sizin de üzerinize olsun dedim ya dedi. Hazreti Ayşe haklı olarak öfkelenmişti. Fakat haklı da olsa beddua etmemesi gerekiyordu. Resulullah sözün en güzeline tabi olup sözün en güzelini söylemekle emrolunmuştu. Kendini bilmezler yüzünden bunu terk edemezdi. Peygamberimiz sevgili kızı Fatıma ile damadı Ali'yi sık sık ziyaret ederdi. Yine bir gün kızının evine gitmişti. Evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya amcanın oğlu nerede diye sordu.
8: Aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı.
2: Bunu öğrenen Allah Resulü, o nerede bir bak diyerek Ali'yi araması için birini gönderdi. Adam geri geldi ve şöyle söyledi.
4: Ey Allah'ın Resulü, Ali mescitte uyuyor.
2: Peygamberimiz Hazreti Ali'nin yanına gitti. Onu bulduğunda uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmıştı. Kalk ey toprağın babası derken, bir taraftan da onun üzerindeki toz toprağı silkeliyordu.
9: Siz miydiniz ey Allah'ın Resulü? Kusura bakmayın, uyumuş kalmışım. Az önce bana Ebu Turab dediniz. Bundan sonra en sevdiğim künyem bu olacak. Bana sizin taktığınız bir lakap.
2: Peygamber ailesinin kıymetli üyelerinden biri Ümmü Fadl idi. Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas'ın eşi olan bu hanım hem peygamberimizi çok sever hem de onun tarafından çok sevilirdi. Bir gece korku dolu bir rüya gördü.
7: Ah, ah, bismillahirrahmanirrahim. Ah, rüyaymış. Allah'ım, sen şehrinden koru ya Rabbim. Ne kötü bir rüyaydı. Bunu Resulullah'a anlatmam lazım.
10: Ya Resulallah, Ümmül Fadıl geldi. Sizi görmek istiyor.
2: Ümmü Fadıl heyecanla içeri girdi. Peygamberimiz telaşının sebebini sordu.
7: Ya Resulallah, çok kötü bir rüya gördüm. Sizin vücudunuzdan bir parça kopmuş ve benim evime düşmüştü.
2: Peygamberimiz Ümmü Fadıl'ın endişesini anlıyordu. Rüyanın kötü bir şeye işaret ettiğini sanıyordu. Mütebessim çehresini yengesine çevirdi ve dedi ki, hayırlı bir rüya görmüşsün. Fatıma'nın bir oğlu olacak, sen de onu oğlun Kusem'le beraber emzireceksin. Ona süt annelik yapacaksın, dedi.
7: Öyle mi? Benim aklıma neler gelmişti halbuki. Bu haber gerçek bir müjde. Şükürler olsun. Oğlumuz sağ salim doğsun da ben de süt annesi olayım inşallah.
2: Bu rüyadan bir müddet sonra Hazreti Fatıma'nın bir oğlu oldu. Peygamberimiz müjdeyi aldığında torununu görmek için kızının evine gitti.
8: Resulullah geldi. Hoş geldiniz ya Resulallah. Müjdeler olsun. Allah Fatıma'ya nur topu gibi bir erkek evlat verdi.
2: Peygamberimiz heyecanla, Esma, bana torunumu gösterin, dedi.
8: Hemen getiriyorum. Ya Resulallah, işte torununuz. Bembeyaz örtüsünün içinde mis gibi kokuyor. Kucağınıza almak ister misiniz?
2: Peygamberimiz torununu kucağına aldı. Resul-i Ekrem onu kaybettiği iki küçük yavrusunun özlemiyle bağrına bastı. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okudu. Sonra ona ne isim verdiklerini sordu.
9: Harp ismini koydum ey Allah'ın Resulü.
2: Hazreti Ali gerektiğinde savaştan geri durmasın diye oğluna Harp yani savaş ismini koymak istemişti. Peygamberimiz hayır Hasan olsun dedi.
11: Hasan mı? Bu ismi daha önce hiç duymamıştım.
8: Evet, Araplar arasında kullanılan bir isim değil. Ama manası çok güzel.
11: Güzellik ve iyilik manalarına geliyor değil mi?
8: Evet, Resulullah çocuklara güzel isimler konmasının öneminden bahseder ya hep. Onun şöyle dediğini hiç unutmuyorum. Sizler kıyamet gününde babalarınızın isimleriyle ve kendi isimlerinizle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.
11: Esma, Resulullah bir şey istiyor galiba, baksana.
8: Bir şey mi istediniz ya Resulallah? Hurma istedi. Ezip bebeğin ağzına sürecekmiş.
11: Şurada taze hurma vardı. Getireyim de hem bebeğe versinler hem annesi yesin.
2: Peygamberimiz Hazreti Hasan'ın damağına yumuşak hurma sürerek ona dualar etti. Hazreti Fatıma'ya da bebeğin saçını keserek saçının ağırlığınca gümüşü sadaka olarak dağıtmasını söyledi. Resulullah'ın ailesinde büyük bir sevinç yaşanıyordu. Hasan hepsi için göz aydınlığı olmuştu. Doğumunun 7. günü bir şükür nişanesi olarak akika kurbanı kesildi. Bundan hem hane halkı hem de diğer Müslümanlar yedi. Mekke, Müslümanlardan intikam almanın yollarını arıyordu. Bedir Savaşı'nda kaybettiklerinin bedelini ödetmekte kararlıydılar. Ebu Süfyan birkaç askeri girişimde bulunduysa da başarılı olamamış, Müslümanlara ciddi bir zarar verememişti. Kureyş eşrafı toplanarak Ebu Süfyan'ın yanına geldi.
12: Ebu Süfyan, Seninle konuşmaya geldik.
13: Sizi dinliyorum.
12: Kureyş'in ticaret kervanından büyük bir kazanç sağladığını hepimiz biliyoruz.
13: Evet, sermayemiz kadar kâr ettik. Muhammed'in kervanı ele geçirmemesi için elimden geleni yaptım.
14: Sen kervanı kaçırırken biz de canlarımızdan olduk.
13: Siz olmasaydınız ben o malları kurtaramazdım. Ama sadece siz kayıp vermediniz. Hepimizin canı yandı. Benim oğlum da orada öldü.
12: Neyse, olan oldu. Asıl meselemize gelin. Bu kervanın sahipleri ticaret mallarından elde edilen gelirle Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı büyük bir ordu hazırlanmasını istiyor.
15: Evet, ordu olsun. Öyle
16: yapalım. Muhammed bizi perişan etti. Babalarımızdan, oğullarımızdan ve kabilemizden nice insan öldü. Bu malları intikam almak için kullanalım.
17: Evet, evet.
18: Evet, böyle yapalım.
16: İntikamımızı alalım.
13: Evet. Kervan sahipleri bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Herkes buna gönüllü mü?
17: Evet.
15: Evet, evet, tabii ki.
13: Oğlum Hanzala Bedir'de öldürüldü. Kabilemin en şerefli kişilerini Bedir'de kaybettim. İntikam alması gerekenlerin ilki benim. Siz olur derseniz seve seve orduyu hazırlarım.
16: Hepimiz razıyız.
15: Evet, evet, evet,
16: ne gerekiyorsa yap.
15: Ne gerekiyorsa yap. Hepimiz razıyız.
13: Kervanda 100.000 dinar değerinde mal var. Bunun 50.000 dinarı sermayemiz, geri kalanı da elde ettiğimiz kar. Sermaye sahiplerine paralarını iade edelim. Elde ettiğiniz tüm karı bu iş için kullanalım. Ne dersiniz?
16: Olur.
18: 50.000 dinara kuvvetli bir ordu hazırlarız. Buna kimsenin karşı çıkacağını sanmam.
16: Hadi o zaman başlayalım hazırlıklara.
2: Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra Medine'ye gelmek istemiş ama Peygamberimiz onun Mekke'de kalmasını uygun görmüştü. Kureyş'in savaş hazırlığını haber alan Hazreti Abbas bunu bir an önce Medine'ye bildirmeliydi.
19: Bunu bir an önce Muhammed'e bildirmeliyim. 50.000 dinar. Bu çok büyük bir meblağ. Kim bilir ne kadar büyük bir ordu olacak. Biraz daha bilgi toplamalıyım. 3.000 asker var. Bunun 700'ü zırhlı. Müslümanlar Bedir'de 300 kişi kadardı. Nasıl karşısında durabilecekler bu ordunun? Bir ulak bulmalıyım. Kim olabilir? Güvenilir bir süvari olmalı. Gifar kabilesinden bir adam vardı. O bu iş için biçilmiş kaftan. Sana verdiğim bu mektubu bir an önce Medine'ye götüreceksin. Muhammed bin Abdullah'tan başkasına vermeyeceksin. Herhangi birinin bu durumdan haberdar olmaması gerek. Beni anladın mı?
20: Anladım. Atımı dinlendirmek dışında durmadan yola devam edeceğim. Ve Muhammed'i görmeden bu mektuptan kimseye bahsetmeyeceğim. Merak etmeyin.
19: Hadi yolun açık olsun. Selametle.

0: Ubey bin Ka'ab vardı.
1: Ya Resulallah, bir haberci geldi. Size bir mesaj getirmiş, önemli olduğunu söylüyor.
0: Peygamberimiz adamın yanına gelmesine izin verdi ve dediklerini dinledi. Sonra Übey'den mektubu okumasını istedi.
1: Abbas bin Abdülmuttalik'ten Muhammed bin Abdullah'a. Kureyşliler üzerinize yürümek üzere toplanmıştır. 3000 kişiler, 200 atlıları, 700 tane zırhlı askerleri, 3000 de develeri var. Tüm silahları yanlarına aldılar. Önleminizi alın.
0: Savaş çok yakındı. Peygamberimiz mektubu kendisine okuyan Übey'e bunun mahiyetini gizli tutmasını emrettikten sonra Ensar'dan Sa'd bin Rebi'nin evine gitti.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

nefsin isteklerine uyan kişi saman çöpü gibidir. O her arzu rüzgarının önüne düşer, savrulur durur. Sebatlı, ihtiyatlı kişi ise dağa benzer. Bir dağ hiç esen rüzgara değer verir mi?

Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

biterken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekle.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri, hepinize merhabalar. Bulunduğunuz mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. Sevgili dinleyiciler, en son programımızda rububiyet ve uluhiyet tevhidinden bahsedeceğimizi söylemiştik. Bugün bu iki kavram üzerine sizlerle konuşacağız. Bu iki kavram tevhidin çeşitlerinden. İlki rububiyette tevhid. Sevgili dostlar, Allah Teala'nın yegane yaratıcı kabul edilmesine tevhid-i rububiyet denir. Bu tür tevhidin özü, onun hakkında düşünülmesi gereken bütün yetkinlik sıfatlarına inanmak, zatını bütün noksanlıklardan uzak tutmak ve herhangi bir varlığı ilahlık mertebesine yükseltmemekten ibarettir. İhlas suresi bu tür tevhidin en özlü ifadesidir. De ki, O Allah bir, tektir. Allah her şeyden müstani ve her şey ona muhtaçtır. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Bu sebeple sureye Tevhid Suresi de denilmiştir. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de aya, güneşe, yıldızlara, ayrıca taş, ağaç, hayvan ve bitki gibi nesnelerden edinilen putlara tapmak, cinleri Allah'a ortak koşmak, iki ilah edinmek, Allah'ın oğul ve kızlarının bulunduğunu kabul etmek gibi hususlar, tevhid-i rububiyetle bağdaşmayan davranışlara örnek olarak gösterilir. Aslında Hazreti Peygamber'in muhatabı olan müşrikler bile rububiyet tevhidi konusunda, yani kainatı yaratan ve yöneten Allah'tan başka bir varlığın bulunmadığı hususunda müsbet bir anlayışa sahiptirler. Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, öyleyse övgü de yalnız Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bunun şuurunu taşımaz. Sevgili dinleyenler, şimdi kulaklarınıza ulaştıracağımız tevhid biçimi, uluhiyette tevhid.